FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku. Ben hep 17 yaşındayım. Demir kapıların her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım acıların, yalnızlıkların, ayrılıkların. Bir seni beklerken kendimi yenemedim.

zormuş. Çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum. İsyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum. Dayanamıyorum.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip

0: Bırakma beni.
1: Tutku FM 105. Duyguların frekansı. 105.

Coco FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM.

fermanımı imzaladım. Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum. Seni seviyorum. Arz ederim.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip

0: Mertcan Aktürk, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluk dolu nice bayramlar diler. İSE Halı Yıkama İbrahim Yanak, tüm müşterilerinin ve halkımızın Kurban Bayramını kutlar, tertemiz, huzurlu ve bereketli bayramlar diler.
1: Yabancılar Pazarı Orhan Çanta, Orhan Yangöz, tüm halkımızın Kurban Bayramını kutlar, mutlu bayramlar diler. Roti Döner Hamdi Güven ve Ali Güven, Kurban Bayramınızı kutlar, sofralarınızın bereketli, bayramınızın huzurlu ve mutlu geçmesini diler.
0: Şehzade Sofrası, Kurban Bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, sevdiklerinizle mutlu bayramlar diler.
2: Tutku FM 105, duyguların frekansı. 105.

Coco FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye.

0: Soybelen Sanayi'de sizlerle. Asil Home Mobilya Recep Akgül, Kurban Bayramınızı kutlar, evlerinize huzur ve bereket diler.
1: Cücenoğlu Et ve Et Ürünleri İbrahim Cücen, tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutlar, sağlıklı ve huzurlu bayramlar diler. Etiket Auto Kent Taksi Engin Akayrancı, tüm halkımızın Kurban Bayramını kutlar, sağlık, huzur ve güvenli yolculuklar diler. Didim Tur Samsun, tüm yolcularının ve halkımızın Kurban Bayramını kutlar, hayırlı yolculuklar diler.
2: Tutku FM 105, tutkun bu frekansta. 105.

0: Lassa Bridgestone yetkili ana bayi, Toybelen şubesi Çakır Otolastik, Murat Ali Çakır, Kurban Bayramınızı kutlar, güvenli ve huzurlu bayram yolculukları diler.
1: Klas Otomotiv ve Peker Sigorta Harun Metan, Kurban Bayramınızı kutlar, kazasız belasız nice bayramlar diler. Üçnoğlu Dolmuş Hattı Başkanı Ercan Güdel, tüm yolcularının ve Samsun halkının Kurban Bayramını kutlar. Damla Oto Sinan Pala, tüm müşterilerinin ve halkımızın Kurban Bayramını kutlar.

yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Kurban Bayramı'nın dostluğun, kardeşliğin ve vefanın daha da güçlendiği, umutların eksik olmadığı nice güzel günlere vesile olmasını dileriz. Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız. Tuncay Tahan ve Murat Tahan. Sezgin Aydın Şirketler Grubu, Karadeniz Laminant Parke, Aykar Konut ve Aydınlar Grup ailesi olarak birlik ve beraberliğin, paylaşmanın, dayanışmanın ve manevi değerlerin en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Şelale Restoran Kurban Bayramınızı kutlar. Sevdiklerinizle birlikte güzel sofralarda buluşmanız dileğiyle hayırlı bayramlar diler.
1: İse Halı Yıkama İbrahim Yanak tüm müşterilerinin ve halkımızın Kurban Bayramını kutlar, tertemiz, huzurlu ve bereketli bayramlar diler. Kuzey Otomotiv Mesut Dirican, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve güvenli yolculuklar diler. Kuzenler Reaktif Partikül Katalizör Egzoz Temizliği Erol Çilingir, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve huzurlu günler diler.
0: Keskin Koltuk Mustafa Keskin ve Yunus Keskin, tüm halkımızın Kurban Bayramını kutlar, sağlık, huzur ve bereket dolu nice bayramlar diler.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Kurban Bayramı'nın tüm kadınlara, değerli danışanlarımıza ve sevdiklerinize sağlık, huzur, mutluluk ve güzellik getirmesini temenni ederiz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Pırlanta Akademi, Burcu Temiz.
1: Sevginin, saygının ve kardeşliğin eksik olmadığı, huzur, mutluluk ve bereket dolu nice güzel bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Göktunç Demirel ve Yücel Şahin.
0: Yıldız İnşaat, Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm sevdiklerimize sağlık, huzur, bereket

0: Ada Döner Muhammed Ali Türkoğlu, Kurban Bayramınızı özel olarak kutlar, sofralarınız bereketli, bayramınız huzurlu olsun dileklerini iletir.
1: Anda Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği, Samsun İl Başkanı Coşkun Arslan, Kurban Bayramınızı kutlar, birlik ve beraberlik dolu nice bayramlar diler. Toybelen Sanayi'de sizlerle. Asil Home Mobilya Recep Akgül, Kurban Bayramınızı kutlar, evlerinize huzur ve bereket diler.
0: Üç No'lu Dolmuş Hattı Başkanı Ercan Güdel, tüm yolcularının ve Samsun halkının Kurban Bayramını kutlar.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Detailing Oto Kuaför Murat Çolak ve Yücel Şahin Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve bol kazanç getirmesini temenni eder, mutlu bayramlar diler.
1: Barış Vural ve Tito Reis, tüm dostlarının ve kardeşlerinin Kurban Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diler. Samsun'un saygın ceza avukatlarından Avukat Emre Yıldırım, adaletin, huzurun ve kardeşliğin daim olduğu, sevdiklerinizle birlikte mutlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diler.
0: Beytullah Aydın, Sefa Hazar Başarır, tüm kader mahkumu abi ve kardeşlerinin Kurban Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutlar.

0: Roti Döner Hamdi Güven ve Ali Güven Kurban Bayramınızı kutlar. Sofralarınızın bereketli, bayramınızın huzurlu ve mutlu geçmesini diler.
1: Şehzade Sofrası Kurban Bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, sevdiklerinizle mutlu bayramlar diler.
0: Şelale Restoran Kurban Bayramınızı kutlar. Sevdiklerinizle birlikte güzel sofralarda buluşmanız dileğiyle hayırlı bayramlar diler. Oscar Restoran tüm halkımızın Kurban Bayramını kutlar. Bereketli ve huzurlu bayramlar diler.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: dostluğun ve samimiyetin daim olduğu mutlu, hayırlı bayramlar diler. Bayramlar kalplerin yakınlaştığı, sevginin çoğaldığı en güzel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın evinize huzur, sofranıza bereket, gönlünüze mutluluk getirmesini dileriz. Sevgiyle ve çiçeklerin zarafetiyle Lavanta Çiçekçilik. Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini temenni eder. Tüm dostlarımızın ve müşterilerimizin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. Hamit Nakliyat.
1: Gül İnşaat reklamları sundu.
2: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
3: Frekansınız 105 olsun.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Tahkim Daire Başkanlığı kuruldu. Başkanlık tahkim alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edecek. Ticari alandaki yargısal süreçlerde kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın yurt genelindeki çalışmaları sonucunda 11 Şubat-21 Mayıs 2026 tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 66.089 kişi yakalandı. Yakalananlardan 65.484'ünün 0-5 yıl, 360'ının 5-10 yıl, 245'ünün ise 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle 13.513 kişinin sağlık tesislerine başvurduğunu açıkladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu yargılanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun o dönem kullandığı cep bulundu. Araç detaylı kriminal inceleme için Ankara'ya gönderildi. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde faaliyetlerin mevcut yapıyla sürmesine karar verilmesinin ardından akademik takvimin değişmeyeceği açıklandı. YÖK Başkanı Erol Özvar, bahar dönemi final sınavlarının 8-20 Haziran'da yapılacağını belirterek öğrencilerimiz sınavlarından başka bir şey düşünmesinler dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Trump, İran yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretiminden vazgeçse de yaptırımlar kaldırılmayacak dedi. Trabzonspor ve Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Fenerbahçe 22-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen EuroLeague Final Four organizasyonunda yaşanan biletleme ve organizasyon aksaklıklarıyla ilgili EuroLeague nezdinde resmi girişimlerde bulunduğunu açıkladı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Bordo Mavili taraftarları 2026-2027 sezonu kombineleri için çağrıda bulundu. Başkan Doğan, yeni sezon öncesi taraftarlara seslenerek gelin yeni sezonun hikayesine ortak olun, bu hikayeyi hep birlikte yazalım dedi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Denizli ve Aydın çevreleriyle İzmir ve Muğla'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Trakya, İç Ege, Göller yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
2: Samsun Bakkallar ve Her Çeşit Esnaf Odası Başkanı Turan Özon, tüm esnafımızın ve halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar. BDM Auto ve RS Auto Ekspertiz Hakan Bayram ve Ahmet Bölükbaşıoğlu, Kurban Bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, güvenli, huzurlu ve mutlu bayramlar diler.
3: Klas Otomotiv ve Peker Sigorta Harun Metan, Kurban Bayramınızı kutlar, kazasız belasız nice bayramlar diler. Cücenoğlu Et ve Et Ürünleri İbrahim Cücen, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlıklı ve huzurlu bayramlar.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Eymen Tobacco, İhsan Baba ve Doğukan Reis, dost sohbetlerinin ve kardeşliğin eksik olmadığı mutlu ve huzurlu bir Kurban Bayramı diler. Dostluğun, kardeşliğin ve samimiyetin daim olduğu, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice güzel bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Semih Kılıç ve Mikail Yerli. Fatih Cant ve Fatih Demet, sevdiklerinizle mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni eder. Hayırlı bayramlar diler.
1: Elia Home Concept, evlerinize huzur, sofralarınıza bereket, gönüllerinize mutluluk getirecek güzel bir Kurban Bayramı diler.
0: Kurban Bayramı'nın bereketin sofralardan, huzurun gönüllerden eksik olmadığı, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve güzel anılarla dolu geçmesini temenni ederiz. Dört Mevsim Restoran Cemal Arslan.
1: Kurban Bayramı'nın dostluğu, kardeşliği ve muhabbeti daha da güçlendirmesini diler. Tüm sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmenizi temenni ederiz. Ferhat Karakaş ve Murat Karakaş.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
2: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Damla Oto Sinan Pala tüm müşterilerinin ve halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar.
1: Evim Nur Gayrimenkul Orhan Aktürk ve Mertcan Aktürk Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluk dolu nice bayramlar diler.
0: Didim Tur Samsun tüm yolcularının ve halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlı yolculuklar diler.
2: Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı, Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını, dostluk ve kardeşliği pekiştirmesini diler.
1: Tatlıcı Burhan Usta'dan bayrama özel kampanya. Bayram sofralarınızı tatlandıracak enfes lezzetler şimdi tek pakette. 3,5 kilo bir tepsi baklava, 3 kilo bir tepsi su böreği. Hepsi sadece 1500 TL. Üstelik adrese teslim imkanıyla kapınıza kadar geliyor. Bayramda misafirlerinize lezzetli bir ikram sunmak istiyorsanız sipariş için hemen arayın. 0543 748 97 78. Tatlıcı Burhan Usta. Bayramın bereketi, sofranızın lezzeti.
2: Lider Kuaför Bülent Rengin ve Arda Rengin sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diler.
0: Okan Baş, gerçek dostlukların eksik olmadığı, sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diler. Kurban Bayramı'nın tüm kader mahkumu kardeşlerime umut, huzur ve güzel haberler getirmesini diliyorum. Tüm kardeşlerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Merdo. Mutlucan Arazici ve Utkucan Arazici, arkadaşlığın ve kardeşliğin hiç bozulmadığı nice güzel bayramlar diler. Gül İnşaat reklamları sundu.
3: Tutku FM 105, Tutkun bu frekansta. 105.

0: ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği Samsun İl Başkanı Coşkun Arslan, Kurban Bayramınızı kutlar, birlik ve beraberlik dolu nice bayramlar diler.
1: Ada Döner Muhammed Ali Türkoğlu, Kurban Bayramınızı özel olarak kutlar, sofralarınız bereketli, bayramınız huzurlu olsun dileklerini iletir. Üçnoğlu Dolmuş Hattı Başkanı Ercan Güdel, tüm yolcularının ve Samsun halkının Kurban Bayramını kutlar.
0: Toybelen Sanayi de sizlerle. Asil Home Mobilya Recep Akgül, Kurban Bayramınızı kutlar, evlerinize huzur ve bereket diler.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Barış Vural ve Tito Reis tüm dostlarının ve kardeşlerinin Kurban Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutlar. Sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diler. Samsun'un saygın ceza avukatlarından Avukat Emre Yıldırım, adaletin, huzurun ve kardeşliğin daim olduğu, sevdiklerinizle birlikte mutlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diler.
2: Beytullah Aydın, Sefa Hazar Başarır, tüm kader mahkumu abi ve kardeşlerinin Kurban Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutlar. Sezgin Aydın Şirketler Grubu, Karadeniz Laminant Parke, Aykar Konut ve Aydınlar Grup ailesi olarak birlik ve beraberliğin, paylaşmanın, dayanışmanın ve manevi değerlerin en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Detailing Oto Kuaför Murat Çolak ve Yücel Şahin, Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve bol kazanç getirmesini temenni eder, mutlu bayramlar diler.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Kuzey Otomotiv Mesut Dirican, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve güvenli yolculuklar diler. Kuzenler Reaktif Partikül Katalizör Egzoz Temizliği Erol Çilingir, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve huzurlu günler diler.
1: Yabancılar Pazarı Orhan Çanta Orhan Yangöz, tüm halkımızın Kurban Bayramını kutlar, mutlu bayramlar diler. Keskin Koltuk Mustafa Keskin ve Yunus Keskin, tüm halkımızın Kurban Bayramını kutlar, sağlık, huzur ve bereket dolu nice bayramlar diler.
0: İse Halı Yıkama İbrahim Yanak, tüm müşterilerinin ve halkımızın Kurban Bayramını kutlar, tertemiz, huzurlu ve bereketli bayramlar diler.
2: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Görkem Sayal ve Mirhan Sayal, kardeşliğin, dostluğun ve samimiyetin daim olduğu mutlu, hayırlı bayramlar diler.
2: Kurban Bayramı'nın dostluğun, kardeşliğin ve vefanın daha da güçlendiği, umutların eksik olmadığı nice güzel günlere vesile olmasını dileriz. Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız. Tuncay Tahan ve Murat Tahan.
1: Bayramlar kalplerin yakınlaştığı, sevginin çoğaldığı en güzel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın evinize huzur, sofranıza bereket, gönlünüze mutluluk getirmesini dileriz. Sevgiyle ve çiçeklerin zarafetiyle Lavanta Çiçekçilik. Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini temenni eder. Tüm dostlarımızın ve müşterilerimizin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. Hamit Nakliyat.
2: Yıldız İnşaat, Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm sevdiklerimize sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini diler.
1: İsmail Akkuş ve Necmi Akkuş, birlik ve beraberliğin, dostluk ve kardeşliğin önem kazandığı huzurlu bir Kurban Bayramı diler.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Tahkim Daire Başkanlığı kuruldu. Başkanlık tahkim alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edecek. Ticari alandaki yargısal süreçlerde kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın yurt genelindeki çalışmaları sonucunda 11 Şubat-21 Mayıs 2026 tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 66.089 kişi yakalandı. Yakalananlardan 65.484'ünün 0-5 yıl, 360'ının 5-10 yıl, 245'ünün ise 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle 13.513 kişinin sağlık tesislerine başvurduğunu açıkladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu yargılanan dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun o dönem kullandığı cep bulundu. Araç detaylı kriminal inceleme için Ankara'ya gönderildi. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde faaliyetlerin mevcut yapıyla sürmesine karar verilmesinin ardından akademik takvimin değişmeyeceği açıklandı. YÖK Başkanı Erol Özvar, bahar dönemi final sınavlarının 8-20 Haziran'da yapılacağını belirterek öğrencilerimiz sınavlarından başka bir şey düşünmesinler dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Trump, İran yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretiminden vazgeçse de yaptırımlar kaldırılmayacak dedi. Trabzonspor ve Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Fenerbahçe 22-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen EuroLeague Final Four organizasyonunda yaşanan biletleme ve organizasyon aksaklıklarıyla ilgili EuroLeague nezdinde resmi girişimlerde bulunduğunu açıkladı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Bordo Mavili taraftarları 2026-2027 sezonu kombineleri için çağrıda bulundu. Başkan Doğan, yeni sezon öncesi taraftarlara seslenerek gelin yeni sezonun hikayesine ortak olun, bu hikayeyi hep birlikte yazalım dedi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Denizli ve Aydın çevreleriyle İzmir ve Muğla'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Trakya, İç Ege, Göller yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: bayramlar diler. Lassa Bridgestone yetkili ana bayi, Toybelen Şubesi Çakır Otolastik, Murat Ali Çakır, Kurban Bayramınızı kutlar, güvenli ve huzurlu bayram yolculukları diler.
1: Klas Otomotiv ve Peker Sigorta Harun Metan, Kurban Bayramınızı kutlar, kazasız belasız nice bayramlar diler. Cücenoğlu Et ve Et Ürünleri İbrahim Cücen, tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutlar, sağlıklı ve huzurlu bayramlar diler.
0: Çamlıbel Oto, Kurban Bayramınızı en kalbi duygularıyla kutlar, hayırlı bayramlar diler. Samsun Bakkallar ve Her Çeşit Esnaf Odası Başkanı Turan Özon, tüm esnaf...

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Fatih Cant ve Fatih Demet sevdiklerinizle mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni eder. Hayırlı bayramlar diler.
1: Tatlıcı Burhan Usta'dan bayrama özel kampanya. Bayram sofralarınızı tatlandıracak enfes lezzetler şimdi tek pakette. 3,5 kilo bir tepsi baklava, 3 kilo bir tepsi su böreği. Hepsi sadece 1500 TL. Üstelik adrese teslim imkanıyla kapınıza kadar geliyor. Bayramda misafirlerinize lezzetli bir ikram sunmak istiyorsanız sipariş için hemen arayın. 0543 748 97 78 Tatlıcı Burhan Usta. Bayramın bereketi, sofranızın lezzeti.
0: Eymen Tobacco, İhsan Baba ve Doğukan Reis, dost sohbetlerinin ve kardeşliğin eksik olmadığı mutlu ve huzurlu bir Kurban Bayramı diler.
2: Kurban Bayramı'nın dost sohbetlerini çoğalttığı, kardeşliği güçlendirdiği, gönüllere huzur ve mutluluk getirdiği nice güzel günlere vesile olmasını dileriz. Tüm dostlarımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. Eymen Tobacco, İhsan Baba ve Doğukan Reis. Elya Home Concept, evlerinize huzur, sofralarınıza bereket, gönüllerinize mutluluk getirecek güzel bir Kurban Bayramı diler. Kurban Bayramı'nın dostluğu, kardeşliği ve muhabbeti daha da güçlendirmesini diler. Tüm sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmenizi temenni ederiz. Ferhat Karakaş ve Murat Karakaş.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Taksi.
1: Etiket Auto Kent Taksi Engin Akayrancı tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, huzur ve güvenli yolculuklar diler. Damla Oto Sinan Pala tüm müşterilerinin ve halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar. Didim Tur Samsun tüm yolcularının ve halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlı yolculuklar diler.
2: Kurban Bayramı'nın dostluğun, kardeşliğin ve vefanın daha da güçlendiği, umutların eksik olmadığı nice güzel günlere vesile olmasını dileriz. Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız. Yalçın ve Alihan Coşkun.
1: Roti Döner Hamdi Güven ve Ali Güven, Kurban Bayramınızı kutlar. Sofralarınızın bereketli, bayramınızın huzurlu ve mutlu geçmesini diler.
3: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansla. 105.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Lider Kuaför Bülent Rengin ve Arda Rengin sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diler.
2: Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı, Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını, dostluk ve kardeşliği pekiştirmesini diler. Mutlucan Arazici ve Utkucan Arazici, arkadaşlığın ve kardeşliğin hiç bozulmadığı nice güzel bayramlar diler.

0: Okan Baş, gerçek dostlukların eksik olmadığı, sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diler. Kurban Bayramı'nın tüm kader mahkumu kardeşlerime umut, huzur ve güzel haberler getirmesini diliyorum. Tüm kardeşlerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Merdo. Dostluğun, kardeşliğin ve samimiyetin daim olduğu, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice güzel bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Semih Kılıç ve Mikail Yerli.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Arada Döner Muhammed Ali Türkoğlu, Kurban Bayramınızı özel olarak kutlar, sofralarınız bereketli, bayramınız huzurlu olsun dileklerini iletir. Şelale Restoran, Kurban Bayramınızı kutlar. Sevdiklerinizle birlikte güzel sofralarda buluşmanız dileğiyle hayırlı bayramlar diler.
1: Anda Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği, Samsun İl Başkanı Coşkun Arslan, Kurban Bayramınızı kutlar, birlik ve beraberlik dolu nice bayramlar diler.
0: Oscar Restoran, tüm halkımızın Kurban Bayramını kutlar, bereketli ve huzurlu bayramlar diler.
1: Toybelen Sanayi'de sizlerle. Asil Home Mobilya Recep Akgül, Kurban Bayramınızı kutlar, evlerinize...

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Barış Vural ve Tito Reis tüm dostlarının ve kardeşlerinin Kurban Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutlar. Sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diler.
2: Detailing Oto Kuaför Murat Çolak ve Yücel Şahin Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve bol kazanç getirmesini temenni eder, mutlu bayramlar diler. Beytullah Aydın, Sefa Hazar Başarır, tüm kader mahkumu abi ve kardeşlerinin Kurban Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutlar.
1: Samsun'un saygın ceza avukatlarından Avukat Emre Yıldırım, adaletin, huzurun ve kardeşliğin daim olduğu, sevdiklerinizle birlikte mutlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diler.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: kuzenler, reaktif partikül, katalizör, egzoz temizliği Erol Çilingir, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve huzurlu günler diler. İse halı yıkama İbrahim Yanak, tüm müşterilerinin ve halkımızın Kurban Bayramını kutlar, tertemiz, huzurlu ve bereketli bayramlar diler. Kuzey Otomotiv Mesut Dirican, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve güvenli yolculuklar diler.
1: Keskin Koltuk Mustafa Keskin ve Yunus Keskin, tüm halkımızın Kurban Bayramını kutlar, sağlık, huzur ve bereket dolu nice bayramlar diler.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini temenni eder. Tüm dostlarımızın ve müşterilerimizin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. Hamit Nakliyat. Bayramlar kalplerin yakınlaştığı, sevginin çoğaldığı en güzel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın evinize huzur, sofranıza bereket, gönlünüze mutluluk getirmesini dileriz. Sevgiyle ve çiçeklerin zarafetiyle Lavanta Çiçekçilik.
2: Birlik ve beraberliğin güçlendiği, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde sağlık, huzur ve kardeşlik içinde nice güzel bayramlar dileriz. Uğur Demiröz ve Ercü Giral. Kurban Bayramı'nın dostluğun, kardeşliğin ve vefanın daha da güçlendiği, umutların eksik olmadığı nice güzel günlere vesile olmasını dileriz. Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız. Tuncay Tahan ve Murat Tahan.
1: İsmail Akkuş ve Necmi Akkuş, birlik ve beraberliğin, dostluk ve kardeşliğin önem kazandığı huzurlu bir Kurban Bayramı diler. Görkem Sayal ve Mirhan Sayal, kardeşliğin, dostluğun ve samimiyetin daim olduğu mutlu, hayırlı bayramlar diler.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun.
1: Frekansınız 105 olsun.
2: Evet, çok sevdim.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde tahkim daire başkanlığı kuruldu. Başkanlık tahkim alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edecek. Ticari alandaki yargısal süreçlerde kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın yurt genelindeki çalışmaları sonucunda 11 Şubat-21 Mayıs 2026 tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 66.089 kişi yakalandı. Yakalananlardan 65.484'ünün 0-5 yıl, 360'ının 5-10 yıl, 245'ünün ise 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle 13.513 kişinin sağlık tesislerine başvurduğunu açıkladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu yargılanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun o dönem kullandığı cep bulundu. Araç detaylı kriminal inceleme için Ankara'ya gönderildi. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde faaliyetlerin mevcut yapıyla sürmesine karar verilmesinin ardından akademik takvimin değişmeyeceği açıklandı. YÖK Başkanı Erol Özvar, bahar dönemi final sınavlarının 8-20 Haziran'da yapılacağını belirterek öğrencilerimiz sınavlarından başka bir şey düşünmesinler dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Trump, İran yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretiminden vazgeçse de yaptırımlar kaldırılmayacak dedi. Trabzonspor ve Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Fenerbahçe 22-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen EuroLeague Final Four organizasyonunda yaşanan biletleme ve organizasyon aksaklıklarıyla ilgili EuroLeague nezdinde resmi girişimlerde bulunduğunu açıkladı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Bordo Mavili taraftarları 2026-2027 sezonu kombineleri için çağrıda bulundu. Başkan Doğan, yeni sezon öncesi taraftarlara seslenerek gelin yeni sezonun hikayesine ortak olun, bu hikayeyi hep birlikte yazalım dedi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Denizli ve Aydın çevreleriyle İzmir ve Muğla'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Trakya, İç Ege, Göller yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
2: Samsun Bakkallar ve Her Çeşit Esnaf Odası Başkanı Turan Özon, tüm esnafımızın ve halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar.
3: Klas Otomotiv ve Peker Sigorta Harun Metan, Kurban Bayramınızı kutlar, kazasız belasız nice bayramlar diler.
2: Çamlı Bel Oto, Kurban Bayramınızı en kalbi duygularıyla kutlar, hayırlı bayramlar diler. Lassa Bridgestone yetkili ana bayi Toybelen Şubesi Çakır Otolastik, Murat Ali Çakır, Kurban Bayramınızı kutlar, güvenli ve huzurlu bayram yolculukları diler. BDM Auto ve RS Auto Ekspertiz Hakan Bayram ve Ahmet Bölükbaşıoğlu, Kurban Bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, güvenli, huzurlu ve mutlu bayramlar diler.
3: Cücenoğlu Et ve Et Ürünleri İbrahim Cücen, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlıklı ve huzurlu bayramlar diler.
4: Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Rosa Gayrimenkul, Erkan Sarıköse ve Kemal Sarıköse, dostluğun, kardeşliğin ve güzel dost meclislerinin eksik olmadığı nice bayramlar diler. Elia Home Concept, evlerinize huzur, sofralarınıza bereket, gönüllerinize mutluluk getirecek güzel bir kurban bayramı diler.
2: Fatih Cant ve Fatih Demet, sevdiklerinizle mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni eder. Hayırlı bayramlar diler. Sezgin Aydın Şirketler Grubu, Karadeniz Laminant Parke, Aykar Konut ve Aydınlar Grup ailesi olarak birlik ve beraberliğin, paylaşmanın, dayanışmanın ve manevi değerlerin en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz.
1: Kurban Bayramı'nın dostluğu, kardeşliği ve muhabbeti daha da güçlendirmesini diler. Tüm sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmenizi temenni ederiz. Ferhat Karakaş ve Murat Karakaş.
2: Eymen Tobacco, İhsan Baba ve Doğukan Reis, dost sohbetlerinin ve kardeşliğin eksik olmadığı mutlu ve huzurlu bir Kurban Bayramı diler.
3: Tatlıcı Burhan Usta'dan bayrama özel kampanya. Bayram sofralarınızı tatlandıracak enfes lezzetler şimdi tek pakette. 3,5 kilo bir tepsi baklava, 3 kilo bir tepsi su böreği. Hepsi sadece 1500 TL. Üstelik adrese teslim imkanıyla kapınıza kadar geliyor. Bayramda misafirlerinize lezzetli bir ikram sunmak istiyorsanız sipariş için hemen arayın. 0543 748 97 78. Tatlıcı Burhan Usta, bayramın bereketi, sofranızın lezzeti.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımız.

ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

Perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

0: Şehzade Sofrası, Kurban Bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, sevdiklerinizle mutlu bayramlar diler.
1: Yabancılar Pazarı, Orhan Çanta, Orhan Yangöz, tüm halkımızın Kurban Bayramını kutlar, mutlu bayramlar diler. Etiket Auto, Kent Taksi, Engin Akayrancı, tüm halkımızın Kurban Bayramını kutlar, sağlık, huzur ve güvenli yolculuklar diler.
0: Kurban Bayramı'nın dostluğun, kardeşliğin ve vefanın daha da güçlendiği, umutların eksik olmadığı nice güzel günlere vesile olmasını dileriz. Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız. Yalçın ve Alihan Coşkun, Evim Nur Gayrimenkul Orhan Aktürk ve Mertcan Aktürk, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluk dolu nice bayramlar.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Mantis Gayrimenkul Mustafa Şancı, Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını, dostluk ve kardeşliği pekiştirmesini diler. Kurban Bayramı'nın tüm kader mahkumu kardeşlerime umut, huzur ve güzel haberler getirmesini diliyorum. Tüm kardeşlerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Merdo. Okan Baş, gerçek dostlukların eksik olmadığı, sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diler. Mutlucan Arazici ve Utkucan Arazici, arkadaşlığın ve kardeşliğin hiç bozulmadığı nice güzel bayramlar diler.
2: Lider Kuaför Bülent Rengin ve Arda Rengin, sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diler.
1: Kurban Bayramı'nın dostluğun, kardeşliğin ve vefanın daha da güçlendiği, umutların eksik olmadığı nice güzel günlere vesile olmasını dileriz. Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız. Tuncay Tahan ve Murat Tahan.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta.

0: İçine dert olacak. Sana bu son bakışım içine dert olacak. Hiçbir şey sormayış. İçine oturacak vedasız ayrılış. Adını kahpe koydum, bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var. Allah'ından ve Allah'ından bulasın.
1: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Ada Döner Muhammed Ali Türkoğlu, Kurban Bayramınızı özel olarak kutlar, sofralarınız bereketli, bayramınız huzurlu olsun dileklerini iletir.
1: Anda Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği Samsun İl Başkanı Coşkun Arslan, Kurban Bayramınızı kutlar, birlik ve beraberlik dolu nice bayramlar diler.
0: Roti Döner Hamdi Güven ve Ali Güven, Kurban Bayramınızı kutlar, sofralarınızın bereketli, bayramınızın huzurlu ve mutlu geçmesini diler. Üçnoğlu Dolmuş Hattı Başkanı Ercan Güdel, tüm yolcularının ve Samsun halkının Kurban Bayramını kutlar. Şelale Restoran Kurban Bayramınızı kutlar. Sevdiklerinizle birlikte güzel sofralarda buluşmanız dileğiyle hayırlı bayramlar diler.
2: Tanıtıcı reklam.
3: Mersinli GLC Apo sunar. 1967'den günümüze lezzet, hijyen ve güler yüzün adresi.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Kurban Bayramı'nın tüm kadınlara, değerli danışanlarımıza ve sevdiklerinize sağlık, huzur, mutluluk ve güzellik getirmesini temenni ederiz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Pırlanta Akademi, Burcu Temiz.
2: Samsun'un saygın ceza avukatlarından Avukat Emre Yıldırım, adaletin, huzurun ve kardeşliğin daim olduğu, sevdiklerinizle birlikte mutlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diler. Barış Vural ve Tito Reis, tüm dostlarının ve kardeşlerinin Kurban Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diler.
1: Beytullah Aydın, Sefa Hazar Başarır, tüm kader mahkumu abi ve kardeşlerinin Kurban Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutlar. Detailing Oto Kuaför, Murat Çolak ve Yücel Şahin, Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve bol kazanç getirmesini temenni eder, mutlu bayramlar diler.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Keskin Koltuk Mustafa Keskin ve Yunus Keskin tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, huzur ve bereket dolu nice bayramlar diler. Oscar Restoran tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, bereketli ve huzurlu bayramlar diler.
1: Kuzey Otomotiv Mesut Dirican, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve güvenli yolculuklar diler. İSE Halı Yıkama İbrahim Yanak, tüm müşterilerinin ve halkımızın Kurban Bayramını kutlar, tertemiz, huzurlu ve bereketli bayramlar diler. Kuzenler Reaktif Partikül Katalizör Egzoz Temizliği Erol Çilingir, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: İsmail Akkuş ve Necmi Akkuş, birlik ve beraberliğin, dostluk ve kardeşliğin önem kazandığı huzurlu bir Kurban Bayramı diler.
2: Yıldız İnşaat, Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm sevdiklerimize sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini diler.
1: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini temenni eder, tüm dostlarımızın ve müşterilerimizin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. Hamit Nakliyat. Görkem Sayal ve Mirhan Sayal, kardeşliğin, dostluğun ve samimiyetin daim olduğu mutlu, hayırlı bayramlar diler. Tuncay Tahan ve Murat Tahan, dostluğun güçlendiği, muhabbetin eksik olmadığı hayırlı bir Kurban Bayramı diler.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Tahkim Daire Başkanlığı kuruldu. Başkanlık tahkim alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edecek. Ticari alandaki yargısal süreçlerde kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın yurt genelindeki çalışmaları sonucunda 11 Şubat-21 Mayıs 2026 tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 66.089 kişi yakalandı. Yakalananlardan 65.484'ünün 0-5 yıl, 360'ının 5-10 yıl, 245'ünün ise 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle 13.513 kişinin sağlık tesislerine başvurduğunu açıkladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu yargılanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun o dönem kullandığı cep bulundu. Araç detaylı kriminal inceleme için Ankara'ya gönderildi. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde faaliyetlerin mevcut yapıyla sürmesine karar verilmesinin ardından akademik takvimin değişmeyeceği açıklandı. YÖK Başkanı Erol Özvar, bahar dönemi final sınavlarının 8-20 Haziran'da yapılacağını belirterek öğrencilerimiz sınavlarından başka bir şey düşünmesinler dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Trump, İran yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretiminden vazgeçse de yaptırımlar kaldırılmayacak dedi. Trabzonspor ve Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Fenerbahçe 22-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen EuroLeague Final Four organizasyonunda yaşanan biletleme ve organizasyon aksaklıklarıyla ilgili EuroLeague nezdinde resmi girişimlerde bulunduğunu açıkladı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Bordo Mavili taraftarları 2026-2027 sezonu kombineleri için çağrıda bulundu. Başkan Doğan, yeni sezon öncesi taraftarlara seslenerek gelin yeni sezonun hikayesine ortak olun, bu hikayeyi hep birlikte yazalım dedi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Denizli ve Aydın çevreleriyle İzmir ve Muğla'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Trakya, İç Ege, Göller yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Lassa Bridgestone yetkili ana bayi Toybelen Şubesi Çakır Otolastik Murat Ali Çakır, Kurban Bayramınızı kutlar, güvenli ve huzurlu bayram yolculukları diler.
4: Klas Otomotiv ve Peker Sigorta Harun Metan, Kurban Bayramınızı kutlar, kazasız belasız nice bayramlar diler.
3: Çamlı Bel Oto, Kurban Bayramınızı en kalbi duygularıyla kutlar, hayırlı bayramlar diler.
4: Cücenoğlu Et ve Et Ürünleri İbrahim Cücen, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlıklı ve huzurlu bayramlar.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Elia Home Concept, evlerinize huzur, sofralarınıza bereket, gönüllerinize mutluluk getirecek güzel bir kurban bayramı diler.
2: Eymen Tobacco, İhsan Baba ve Doğukan Reis, dost sohbetlerinin ve kardeşliğin eksik olmadığı mutlu ve huzurlu bir kurban bayramı diler.
3: Tatlıcı Burhan Usta'dan bayrama özel kampanya. Bayram sofralarınızı tatlandıracak enfes lezzetler şimdi tek pakette. 3,5 kilo bir tepsi baklava, 3 kilo bir tepsi su böreği. Hepsi sadece 1500 TL. Üstelik adrese teslim imkanıyla kapınıza kadar geliyor. Bayramda misafirlerinize lezzetli bir ikram sunmak istiyorsanız sipariş için hemen arayın. 0543 748 97 78. Tatlıcı Burhan Usta, bayramın bereketi, sofranızın lezzeti.
2: Fatih Cant ve Fatih Demet, sevdiklerinizle mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni eder. Hayırlı bayramlar diler.
1: Kurban Bayramı'nın dostluğu, kardeşliği ve muhabbeti daha da güçlendirmesini diler. Tüm sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmenizi temenni ederiz. Ferhat Karakaş ve Murat Karakaş.
2: Pırlanta Akademi Burcu Temiz, birlik, beraberlik ve sevginin çoğaldığı, huzur dolu nice güzel bayramlar diler.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

olsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim. Yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki. Ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman. Ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık.

0: Evim Nur Gayrimenkul Orhan Aktürk ve Mertcan Aktürk Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluk dolu nice bayramlar diler.
1: Etiket Auto Kent Taksi Engin Akayrancı, tüm halkımızın Kurban Bayramını kutlar, sağlık, huzur ve güvenli yolculuklar diler. Damla Oto Sinan Pala, tüm müşterilerinin ve halkımızın Kurban Bayramını kutlar. Didim Tur Samsun, tüm yolcularının ve halkımızın Kurban Bayramını kutlar, hayırlı yolculuklar diler.
2: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun. Frekansınız...

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Mutlucan Arazici ve Utkucan Arazici, arkadaşlığın ve kardeşliğin hiç bozulmadığı nice güzel bayramlar diler.
2: Pera City Otel, Fatih Keskin ve Fatih Durmuş, misafirlerimizin, dostlarımızın ve tüm sevdiklerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutlar, hayırlı bayramlar diler.
1: Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı, Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını, dostluk ve kardeşliği pekiştirmesini diler. Kurban Bayramı'nın tüm kader mahkumu kardeşlerime umut, huzur ve güzel haberler getirmesini diliyorum. Tüm kardeşlerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Merdo.
2: Lider Kuaför Bülent Rengin ve Arda Rengin, sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diler.
1: Okan Baş, gerçek dostlukların eksik olmadığı, sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diler.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Ada Döner Muhammed Ali Türkoğlu, Kurban Bayramınızı özel olarak kutlar, sofralarınız bereketli, bayramınız huzurlu olsun dileklerini iletir. Yabancılar Pazarı Orhan Çanta Orhan Yangöz, tüm halkımızın Kurban Bayramını kutlar, mutlu bayramlar diler.
1: Anda Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği Samsun İl Başkanı Coşkun Arslan, Kurban Bayramınızı kutlar, birlik ve beraberlik dolu nice bayramlar diler.
0: Üçnoğlu Dolmuş Hattı Başkanı Ercan Güdel, tüm yolcularının ve Samsun halkının Kurban Bayramını kutlar.
1: Toybelen Sanayi de sizlerle. Asil Home Mobilya Recep Akgül, Kurban Bayramınızı kutlar, evlerinize huzur

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Sevginin, saygının ve kardeşliğin eksik olmadığı, huzur, mutluluk ve bereket dolu nice güzel bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Göktunç Demirel ve Yücel Şahin.
2: Kurban Bayramı'nın bereketin sofralardan, huzurun gönüllerden eksik olmadığı, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve güzel anılarla dolu geçmesini temenni ederiz. Dört Mevsim Restoran Cemal Arslan. Sezgin Aydın Şirketler Grubu, Karadeniz Laminant Parke, Aykar Konut ve Aydınlar Grup ailesi olarak birlik ve beraberliğin, paylaşmanın, dayanışmanın ve manevi değerlerin en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Birlik ve beraberliğin güçlendiği, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde sağlık, huzur ve kardeşlik içinde nice güzel bayramlar dileriz. Uğur Demiröz ve Ercü Giral.
1: Kurban Bayramı'nın dost sohbetlerini çoğalttığı, kardeşliği güçlendirdiği, gönüllere huzur ve mutluluk getirdiği nice güzel günlere vesile olmasını dileriz. Tüm dostlarımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. Eymen Tobakko, İhsan Baba ve Doğukan Reis.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Bekten zor.
1: Roti Döner Hamdi Güven ve Ali Güven Kurban Bayramınızı kutlar. Sofralarınızın bereketli, bayramınızın huzurlu ve mutlu geçmesini diler.
2: Şehzade Sofrası Kurban Bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, sevdiklerinizle mutlu bayramlar diler. Kuzey Otomotiv Mesut Dirican, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve güvenli yolculuklar diler. Kuzenler Reaktif Partikül Katalizör Egzoz Temizliği Erol Çilingir, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve huzurlu günler diler.
1: Keskin Koltuk Mustafa Keskin ve Yunus Keskin, tüm halkımızın Kurban Bayramını kutlar, sağlık, huzur ve bereket dolu nice bayramlar diler.
3: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
4: Frekansınız 105 olsun.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Pırlanta Akademi Burcu Temiz, birlik, beraberlik ve sevginin çoğaldığı, huzur dolu nice güzel bayramlar diler.
2: Rosa Gayrimenkul, Erkan Sarıköse ve Kemal Sarıköse, dostluğun, kardeşliğin ve güzel dost meclislerinin eksik olmadığı nice bayramlar diler. Pera City Otel, Fatih Keskin ve Fatih Durmuş, misafirlerimizin, dostlarımızın ve tüm sevdiklerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutlar, hayırlı bayramlar diler.
1: Kurban Bayramı'nın tüm kadınlara, değerli danışanlarımıza ve sevdiklerinize sağlık, huzur, mutluluk ve güzellik getirmesini temenni ederiz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Pırlanta Akademi Burcu Temiz. Kurban Bayramı'nın dostluğun, kardeşliğin ve vefanın daha da güçlendiği, umutların eksik olmadığı nice güzel günlere vesile olmasını dileriz. Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız. Tuncay Tahan ve Murat Tahan.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Tahkim Daire Başkanlığı kuruldu. Başkanlık tahkim alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edecek. Ticari alandaki yargısal süreçlerde kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın yurt genelindeki çalışmaları sonucunda 11 Şubat-21 Mayıs 2026 tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 66.089 kişi yakalandı. Yakalananlardan 65.484'ünün 0-5 yıl, 360'ının 5-10 yıl, 245'ünün ise 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle 13.513 kişinin sağlık tesislerine başvurduğunu açıkladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu yargılanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun o dönem kullandığı cep bulundu. Araç detaylı kriminal inceleme için Ankara'ya gönderildi. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde faaliyetlerin mevcut yapıyla sürmesine karar verilmesinin ardından akademik takvimin değişmeyeceği açıklandı. YÖK Başkanı Erol Özvar, bahar dönemi final sınavlarının 8-20 Haziran'da yapılacağını belirterek öğrencilerimiz sınavlarından başka bir şey düşünmesinler dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Trump, İran yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretiminden vazgeçse de yaptırımlar kaldırılmayacak dedi. Trabzonspor ve Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Fenerbahçe 22-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen EuroLeague Final Four organizasyonunda yaşanan biletleme ve organizasyon aksaklıklarıyla ilgili EuroLeague nezdinde resmi girişimlerde bulunduğunu açıkladı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Bordo Mavili taraftarları 2026-2027 sezonu kombineleri için çağrıda bulundu. Başkan Doğan, yeni sezon öncesi taraftarlara seslenerek gelin yeni sezonun hikayesine ortak olun, bu hikayeyi hep birlikte yazalım dedi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Denizli ve Aydın çevreleriyle İzmir ve Muğla'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Trakya, İç Ege, Göller yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
2: Klas Otomotiv ve Peker Sigorta Harun Metan, Kurban Bayramınızı kutlar. Kazasız belasız nice bayramlar diler.
3: Samsun Bakkallar ve Her Çeşit Esnaf Odası Başkanı Turan Özon, tüm esnafımızın ve halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar.
2: Cücenoğlu Et ve Et Ürünleri İbrahim Cücen, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlıklı ve huzurlu bayramlar diler.
3: Lassa Bridgestone yetkili ana bayi Toybelen Şubesi Çakır Otolastik, Murat Ali Çakır, Kurban Bayramınızı kutlar, güvenli ve huzurlu bayram yolculukları diler. Çamlı Bel Oto, Kurban Bayramınızı en kalbi duygularıyla kutlar, hayırlı bayramlar diler.

0: yapamazsın senin için öleni. Bulamazsın.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
2: Tatlıcı Burhan Usta'dan bayrama özel kampanya. Bayram sofralarınızı tatlandıracak enfes lezzetler şimdi tek pakette. 3,5 kilo bir tepsi baklava, 3 kilo bir tepsi su böreği. Hepsi sadece 1500 TL. Üstelik adrese teslim imkanıyla kapınıza kadar geliyor. Bayramda misafirlerinize lezzetli bir ikram sunmak istiyorsanız sipariş için hemen arayın. 0543 748 97 78. Tatlıcı Burhan Usta. Bayramın bereketi, sofranızın lezzeti.
3: Dostluğun, kardeşliğin ve samimiyetin daim olduğu, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice güzel bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Semih Kılıç ve Mikail Yerli.
4: Tuncay Tahan ve Murat Tahan, dostluğun güçlendiği, muhabbetin eksik olmadığı hayırlı bir Kurban Bayramı diler. Kurban Bayramı'nın tüm müşterilerimize ve sevdiklerinize sağlık, huzur, bereket ve hayırlar getirmesini temenni ederiz. İyi bayramlar dileriz. Esmir Oto Yedek Parça, Murat Sağlam.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

ister fırtınalar kopsun. Yüreğimin her köşesi paramparça olsun isterse. Ben de unuturum. Ben de unuturum senin gibi.

0: Kurban Bayramı'nın dostluğun, kardeşliğin ve vefanın daha da güçlendiği, umutların eksik olmadığı nice güzel günlere vesile olmasını dileriz. Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız. Yalçın ve Alihan Coşkun.
1: Damla Oto Sinan Pala tüm müşterilerinin ve halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar. Didim Tur Samsun tüm yolcularının ve halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlı yolculuklar diler.
0: Evim Nur Gayrimenkul Orhan Aktürk ve Mert Can Aktürk Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluk dolu nice bayramlar diler.
1: Oscar Restoran tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, bereketli ve huzurlu bayramlar diler. Etiket Auto Kent Taksi Engin Akayrancı tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, huzur ve güvenli yolculuklar diler.
2: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
3: Frekansınız 105 olsun.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sunar.
1: Kurban Bayramı'nın dost sohbetlerini çoğalttığı, kardeşliği güçlendirdiği, gönüllere huzur ve mutluluk getirdiği nice güzel günlere vesile olmasını dileriz. Tüm dostlarımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. Eymen Tobakko, İhsan Baba ve Doğukan Reis.
2: Yıldız İnşaat, Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm sevdiklerimize sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini diler.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM.

0: FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.
1: Yabancılar Pazarı, Orhan Çanta, Orhan Yangöz tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar. Mutlu bayramlar diler.
2: Tanıtıcı reklam.
3: Özterli Pide Salonu sunar.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Sevginin, saygının ve kardeşliğin eksik olmadığı, huzur, mutluluk ve bereket dolu nice güzel bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Göktunç Demirel ve Yücel Şahin.
2: Kurban Bayramı'nın bereketin sofralardan, huzurun gönüllerden eksik olmadığı, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve güzel anılarla dolu geçmesini temenni ederiz. Dört Mevsim Restoran Cemal Arslan.
1: Bayramlar kalplerin yakınlaştığı, sevginin çoğaldığı en güzel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın evinize huzur, sofranıza bereket, gönlünüze mutluluk getirmesini dileriz. Sevgiyle ve çiçeklerin zarafetiyle Lavanta Çiçekçilik. Tuncay Tahan ve Murat Tahan, dostluğun güçlendiği, muhabbetin eksik olmadığı hayırlı bir Kurban Bayramı diler.
2: Birlik ve beraberliğin güçlendiği, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde sağlık, huzur ve kardeşlik içinde nice güzel bayramlar dileriz. Uğur Demiröz ve Ercü Giral.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

0: Şehzade Sofrası, Kurban Bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, sevdiklerinizle mutlu bayramlar diler.
1: Şelale Restoran, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte güzel sofralarda buluşmanız dileğiyle hayırlı bayramlar diler.
2: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Kurban Bayramı'nın tüm müşterilerimize ve sevdiklerinize sağlık, huzur, bereket ve hayırlar getirmesini temenni ederiz. İyi bayramlar dileriz. Esmir Oto Yedek Parça, Murat Sağlam.
2: Pırlanta Akademi Burcu Temiz, birlik, beraberlik ve sevginin çoğaldığı, huzur dolu nice güzel bayramlar diler.
1: Rosa Gayrimenkul, Erkan Sarıköse ve Kemal Sarıköse, dostluğun, kardeşliğin ve güzel dost meclislerinin eksik olmadığı nice bayramlar diler. Pera City Otel, Fatih Keskin ve Fatih Durmuş, misafirlerimizin, dostlarımızın ve tüm sevdiklerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutlar, hayırlı bayramlar diler.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
3: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
4: Frekansınız 105 olsun.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Tahkim Daire Başkanlığı kuruldu. Başkanlık tahkim alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edecek. Ticari alandaki yargısal süreçlerde kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın yurt genelindeki çalışmaları sonucunda 11 Şubat-21 Mayıs 2026 tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 66.089 kişi yakalandı. Yakalananlardan 65.484'ünün 0-5 yıl, 360'ının 5-10 yıl, 245'ünün ise 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle 13.513 kişinin sağlık tesislerine başvurduğunu açıkladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu yargılanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun o dönem kullandığı cep bulundu. Araç detaylı kriminal inceleme için Ankara'ya gönderildi. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde faaliyetlerin mevcut yapıyla sürmesine karar verilmesinin ardından akademik takvimin değişmeyeceği açıklandı. YÖK Başkanı Erol Özvar, bahar dönemi final sınavlarının 8-20 Haziran'da yapılacağını belirterek öğrencilerimiz sınavlarından başka bir şey düşünmesinler dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Trump, İran yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretiminden vazgeçse de yaptırımlar kaldırılmayacak dedi. Trabzonspor ve Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Fenerbahçe 22-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen EuroLeague Final Four organizasyonunda yaşanan biletleme ve organizasyon aksaklıklarıyla ilgili EuroLeague nezdinde resmi girişimlerde bulunduğunu açıkladı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Bordo Mavili taraftarları 2026-2027 sezonu kombineleri için çağrıda bulundu. Başkan Doğan, yeni sezon öncesi taraftarlara seslenerek gelin yeni sezonun hikayesine ortak olun, bu hikayeyi hep birlikte yazalım dedi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Denizli ve Aydın çevreleriyle İzmir ve Muğla'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Trakya, İç Ege, Göller yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
2: Roti Döner Hamdi Güven ve Ali Güven Kurban Bayramınızı kutlar. Sofralarınızın bereketli, bayramınızın huzurlu ve mutlu geçmesini diler. Oscar Restoran, tüm halkımızın Kurban Bayramını kutlar, bereketli ve huzurlu bayramlar diler.
3: Kurban Bayramı'nın dostluğun, kardeşliğin ve vefanın daha da güçlendiği, umutların eksik olmadığı nice güzel günlere vesile olmasını dileriz. Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız. Yalçın ve Alihan Coşkun.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Kurban Bayramı'nın dost sohbetlerini çoğalttığı, kardeşliği güçlendirdiği, gönüllere huzur ve mutluluk getirdiği nice güzel günlere vesile olmasını dileriz. Tüm dostlarımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. Eymen Tobacco, İhsan Baba ve Doğukan Reis. Sevginin, saygının ve kardeşliğin eksik olmadığı, huzur, mutluluk ve bereket dolu nice güzel bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Göktunç Demirel ve Yücel Şahin.
2: Tatlıcı Burhan Usta'dan bayrama özel kampanya. Bayram sofralarınızı tatlandıracak enfes lezzetler şimdi tek pakette. 3,5 kilo bir tepsi baklava, 3 kilo bir tepsi su böreği. Hepsi sadece 1500 TL. Üstelik adrese teslim imkanıyla kapınıza kadar geliyor. Bayramda misafirlerinize lezzetli bir ikram sunmak istiyorsanız sipariş için hemen arayın. 0543 748 97 78. Tatlıcı Burhan Usta. Bayramın bereketi, sofranızın lezzeti.
3: Kurban Bayramı'nın tüm kadınlara, değerli danışanlarımıza ve sevdiklerinize sağlık, huzur, mutluluk ve güzellik getirmesini temenni ederiz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Pırlanta Akademi, Burcu Temiz. Dostluğun, kardeşliğin ve samimiyetin daim olduğu, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice güzel bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Semih Kılıç ve Mikail Yerli.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, tutkun bu frekansta. 105.

0: aradığın arsa, aradığın ev Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Kurban Bayramı'nın bereketin sofralardan, huzurun gönüllerden eksik olmadığı, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve güzel anılarla dolu geçmesini temenni ederiz. Dört Mevsim Restoran Cemal Arslan.
2: Bayramlar kalplerin yakınlaştığı, sevginin çoğaldığı en güzel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın evinize huzur, sofranıza bereket, gönlünüze mutluluk getirmesini dileriz. Sevgiyle ve çiçeklerin zarafetiyle Lavanta Çiçekçilik.
1: Sezgin Aydın Şirketler Grubu, Karadeniz Laminant Parke, Aykar Konut ve Aydınlar Grup ailesi olarak birlik ve beraberliğin, paylaşmanın, dayanışmanın ve manevi değerlerin en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Pırlanta Akademi Burcu Temiz, birlik, beraberlik ve sevginin çoğaldığı, huzur dolu nice güzel bayramlar diler.
2: Pera City Otel, Fatih Keskin ve Fatih Durmuş, misafirlerimizin, dostlarımızın ve tüm sevdiklerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutlar, hayırlı bayramlar diler.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Kurban Bayramı'nın dostluğun, kardeşliğin ve vefanın daha da güçlendiği, umutların eksik olmadığı nice güzel günlere vesile olmasını dileriz. Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız. Yalçın ve Alihan Coşkun.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
0: Birlik ve beraberliğin güçlendiği, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde sağlık, huzur ve kardeşlik içinde nice güzel bayramlar dileriz. Uğur Demiröz ve Ercü Giral.
2: Kurban Bayramı'nın tüm müşterilerimize ve sevdiklerinize sağlık, huzur, bereket ve hayırlar getirmesini temenni ederiz. İyi bayramlar dileriz. Esmir Oto Yedek Parça, Murat Sağlam. Sevginin, saygının ve kardeşliğin eksik olmadığı, huzur, mutluluk ve bereket dolu nice güzel bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Göktunç Demirel ve Yücel Şahin. Tuncay Tahan ve Murat Tahan, dostluğun güçlendiği, muhabbetin eksik olmadığı hayırlı bir Kurban Bayramı diler. Rosa Gayrimenkul, Erkan Sarıköse ve Kemal Sarıköse, dostluğun, kardeşliğin ve güzel dost meclislerinin eksik olmadığı nice bayramlar diler.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu.
3: Yıldız İnşaat sunar. Firari saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.
4: Murat yayında.
5: Firari saatlerdesiniz.
4: Murat yayında. Murat yayında.
5: Firari saatlerdesiniz.
4: Murat yayında.
6: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
3: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: Rişat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.
1: Firari Saatler'desiniz. Murat.

0: Murat Yayında Firari Saatler'desiniz.
1: Yıldız İnşaat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında. Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

İşte sevgili dostlar, selamlar, sevgiler herkese. Kucak dozu sevgiler yolluyorum. 28.05.2026 saatler 20.23'ü gösteriyor. Evet, güzel bir program olması umuduyla, bu arada bayramımız mübarek olsun herkese. Birinci günü yoktuk. Normalde ben özel günlerde ben yayındaydım ama dün Taner yayına girmişti. Rica etti benden. Yarın olmayabilirim. Ondan dolayı ben girsem olur mu? Ben de dedim tamam sen gir bu seferlik. O girdi yayına. Güzel bir program oldu. Yoğun bir program oldu. Dinledim tabii ki bu arada. Onu da ileteyim. Herkese selamlar, sevgiler yolluyorum. Güzel bir program olması umuduyla. Arkadaşlar bakın, herkesin yayın kitlesi farklıdır. Unutmayın. Taner ayrı bir yayın yapıyor. Ben bir ayrı bir yayın yapıyorum. Ondan dolayı bazı saatlik olaylar var burada. Saatlik mesaj yollamayın. Çünkü o saatlikleri ben ne diyeyim size, takip edemiyorum. Çünkü yoğunluk olduğu için. Mesajlar çok fazla olunca takibini ben yapamıyorum arkadaşlar. Taner'in programlarında o kendince bir planlama yapmış. Ona göre yerleştiriyor ama ben yapamıyorum. Ondan dolayı saatlik mesajları bana atmayın. Taner'in programını atarsanız daha güzel olur arkadaşlar. Onu da buradan söyleyeyim arkadaşlar. Evet, sonra da darılmaca gücenmece olmasın değil mi? Yani. Evet, bu arada sevgili kardeşim Tiflis'ten, sevgili Canberk ve kardeşi Merdo'dan canları, kanları, evlatları Rıdvan, Altıntaş'a, Recep Can, Canaz'a, Taha Baycan'a selam olsun. Herkese tahliye oldu. Sıra sizde, canları bekliyorum demiş. Evet, Merdo'ya, kardeşime buradan selamlar olsun. Tiflis'ten şu an bizi dinliyor. Sevgili kardeşime selamlar, sevgiler yolluyorum. Evet, işte bu güzel şarkılar geliyor. Evet dostlar, bu arada yine hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Güzel bir program olması umuduyla, evet, Yıldız İnşaat'ın sunduğu Firari Saatler sponsorumuza bu akşam katkılarından dolayı da teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ve yine bir tane mesaj vardı, hemen şöyle bakayım ben o mesaja. Şarkısı isteği var, şarkısıyla birlikte isteği de yollayalım arkadaşlar. Evet, tabii ki o karıştırmadıysa şöyle bakıyorum, saat ne zamandı? Şu kulaklıklardan sonra bir şey yazmayın dedim. Yine yazmış arkadaş. Saati burada karıştırdık işte. Bunun gibi yani. Saatlik aldı mı böyle oluyor.

programa yeni başladık zaten. Nasıl yapalım yani? 23 oldu derken yapacak bir şey yok. Ben programı daha yeni aldım. Daha anonsa yeni girdim. Evet, Samsun TTIP'i, kapalı ceza ve aslanlar gibi yatan Gökcan Göke demişler. Gökcan Gök abime beylik bağından saygılar. Bu şarkı diyor benden Gökcan abim ve ceza arkadaşlarına armağan olsun. Ahmet Kaya oy benim canım şarkısı. Baran Çelik yollamış mesajı. Evet sevgili kardeşimiz, Samsun TTIP'i cezaevinde aslanlar gibi yatan Gökcan demiş. Gök abime beylik bağından saygılarımla demiş. Bu parça benden Gökcan abime ve ceza arkadaşları armağan olsun. Ahmet Kaya oy benim canım şarkısı armağanım olsun demiş. Şu şarkıyla bir başlayalım, ondan sonra ben buradayım.

0: Murat yayında. Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
2: İşte sevgili dostlar, Yıldız İnşaat sponsorluğunda program devam ediyor. Kadir Yıldız'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Ve yine tüm tabii ki dinleyicilerimizin ve kader mahkumu tüm dostlarımızın bayramını en içten dileklerini kutluyormuş. Evet, bizlerden de tabii ki tüm dostlarımızın, kardeşlerimizin bayramını en içten dileklerimizi kutluyoruz ve programa devam ediyoruz. Arkadaşlar, şu saatlik olan mesajlar var ya, onları yollamayın. Sadece bana saatini de atın. O saatte ben elimden geldiğince onları yetiştirmeye çalışacağım. Şarkılar zaten hepsi bir anda çıkmıyor. Sırayla geliyor arkadaşlar. Ona göre ayarlayın kendinizi. Sevgili Merdo kardeşimden tüm dostlarına, kardeşlerine selamlar, sevgiler varmış. Evet, yine gelen mesajlar var. Selamünaleyküm, ben Tunanç Uçar demiş. Evet, Samsun Kapalı T tipi C10 koğuşunda yatmakta olan Muhammed Ali Tanrıverdi kardeşimi gözlerinden öpüyorum. Sadece kardeşim bıraktığın gibi seni burada bekliyoruz. Muhammed kardeşime buradan Adana ayağından benzin bu şehri bensiz döker yakarım şarkısı armağan olsun demiş. Evet, selamünaleyküm, ben yine Tunağan Uçar. Samsun T tipi C10 koğuşunu yatmakta olan Alparslan Tanrıverdi amcamın ellerini öperim. Allah'ın bir an önce özgürlüğünü nasip eder inşallah amca. Ama burada Ahmet Kaya Şafak türküsü şarkısı sana armağan ediyorum demiş mesajında. Evet, bu şekilde iletmiş. Tamamdır, şarkılar hazır zaten, listeme dahil etmiştim. Evet, merhabalar demişler. Herkese selamlar, Muhammed Akın'dan demişler. Aydı koğuşunu yatan Volkan Demirci'ye ve koğuş arkadaşlarına bayramın en içten dileklerimi kutluyorum. Bu şarkı armağan ediyorum. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, kayadan götüreceği tozdur. Sabırla bekliyoruz abim. Günaz'dan duvarlarda konuşmuyor adlı şarkıyı rica etmişler. Tamamdır. Evet, yine iyi yayınlar. Samsun Kapalı A12 koğuşunda diyor. Bulunan eşi Murat Çabuk için Acıoğlu seni sensiz severim şarkısı rica ediyorum. Seni çok seviyorum ömrüm. Bu şarkı benden sana, bütün şarkılar bize gelsin. Sadece bana gelsin inşallah. Ben iyiyim, sen de iyi ol, bana yeter. Öpüyorum seni kocaman. Allah'ıma emanetsin dünyam demiş mesajında. Evet, yine gelen diğer mesajda Samsun Kapalı İnfaz Kurumu demişler. A12 koğuşunu yatmakta olan paşam Aslan Yeğenim Murat Çabuk. Selam olsun paşam. Biz Türkiye'nin en büyük demiş sülalesiyiz demiş Ekşioğulları olarak, arkanda ve yanında Yüce Allah'ın izniyle yanımıza geleceksin. Biz de Samsun'da geleceğiz. Taliye'de biraz daha sabır. Arzu, annen ve ben bir şarkı armağan ediyorum. Hüseyin Uğurlu bana dönek demiş parçasını, armağan olsun. Parçanın çalınmasını gönülden rica ederim. İyi yayınlar dilerim. Yüce Allah'ıma emanetsiniz. Aslanım öpüyorum. Gözlerinden tüm dostların senin bayramımız mübarek olsun demiş mesajında. Et bu şekilde yollamış mesajı dinleyeceğimiz. Tamamdır. Şöyle bakalım yine neler var. Evet, yine gelen diğer mesajlarda şöyle bakalım. Evet, iyi yayınlar. Samsun C24 koğuşunda yatmakta olan Ayhan Sisko'ya, kalbimde aklımda her daim seninle. Büyük aşklar büyük sınavlardan geçermiş. Bizimkisi de diyor biraz o misal. Gözden uzak olunca gönülden de uzak olur derlermiş. Ama sen bir saniye bile çıkmadın ki aklımdan, ne de kalbimden. Araya giren mesafeler de zamanda sevginden hiçbir şey eksiltmedi. Aksine özlemimle birlikte sevgin hep diğer daha da büyüdü. Bazı insanlar vardır. İnsan kalbine bir kez dokunur ve hep orada kalır. Sen benim kalbimin en güzel yerindesin, kaldın ve her daim de orada kalacaksın. Sen benim yarım kalan değil, içimde hep tamam olan yanımsın. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, kalbim be hep seninle yanında atıyor. Bir tanem, her zaman ilkelerimdesin. Evvelimde, ailemde, yolunda, sonunda her şeyim sensin. Seni çok seviyorum. Ahmet Kaya'dan sözüm şiirin mükemmelidir şarkısı. Armağan olsun demiş dinleyeceğimiz. Evet, Ayhan Sisko'ya demiş. Evet, C24 koğuşuna armağan olsun demiş. Kalbime gelsin demiş. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. İyi yayınlar demişler. Bayramınız mübarek olsun. Tutku efendim, emeğe sağlık. Ben kara kız demiş. Evet, kara kız yollamış. Sevmek bazen ağır, yükü omuzlamak gibi. Güneşin özlerken susmak, yanında olmasakken güçlü durmak, zorunda kalmak. Ama ne olursa olsun yanındayım. Sensiz olmuyor. Seni çok özlüyorum. Yarın yanındayım diyor. Ara beni. Yanlışlıkla meşgule basmıştım. C5'te nefesim. Resul Dal Bey için beni deli etti. Mantıklı düşünemiyorum. Aç sesi deli gönlü, gömleği demiş mesajında. Evet, dinleyicimiz bu şekilde iletmiş mesajı. Evet, mesajlar burada. Şarkılar da tabii ki burada. Hepsini yollayacağım arkadaşlar. Sırayla da onlara yollayacağım. Şöyle bakalım yine gelen diğer mesajlara. Merhabalar, iyi yayınlar. Ben Samsun ilk adımdan Akrep Kral demiş. Samsun TTB cezaevi abir koğuşunda yatmakta olan eşim Dünyam Yasemin Bala mübarek Kurban Bayramı'na işlem dileklerimi kutlarım. İnşallah bu ay geçirdiğimiz ilk ve son bayram olur. Canım eşim ve bir şarkı istiyorum. Özgür Can Çoban'dan Sen Benimsin Sen de Benimsin adlı şarkılar yayınlarsanız seviniriz demişler. Akrep Kral yollamış. Et cezaevi abir koğuşunda yatmakta olan Yasemin Bal için armağan etmiş. Onlar için gelmiş. Tamamdır, şarkılar listeme dahil oldu. Evet, onlara yollayacağım arkadaşlar. Bu arada yine hızlı bir şekilde mesajlarda gelmeye başladılar. Evet, onlara da yer vereceğim. Sevgili dostlar, sırayla da yollayacağız. Merhabalar, 12. koğuşta yatmakta olan canlarım Necmi Akkuş'a, Uğur Akın'a, Ufuk Yıldaş'a, Fatih Kobalaş'a ve Enes Emre Selçuk'a, Selahattin Akkuş, Kerim Dalbey, Oktay Satı, Ömer Aydın, Ömer Ömür Öner'e, Burak Şaban Özçahin'e, Çağlar Memi, Oğuzhan Çula, Bert Gutay Vural, Timuçin Kalambak, Murat Çabuk, Hasan Baydar, İbrahim Sezer, Muhammed Gümüş, Yaşar Can Güçer ve İbrahim Aslan kardeşime, abilerime Özgür Alter'den Dem şarkısı istiyorum. Evet, Akkuş kardeşler hayırlı yayınlar olsun demiş. İsmail Akkuş yollamış sevgili kardeşim. Ona da sevgiler, selamlar olsun. Evet, yine gelen diğer mesajlarda şöyle baktığımızda, evet, Musa Yıldırım abimiz, Samet Yıldırım, Alihan Coşkun'a, Mert Güneş'e, Erkan Demir'e, Yaşar Can Kaplan'a, Uğur Demir'e, Öze ve Emrah Taştekin'e, Yasin Ay'a, hepsine bayram mübarek olsun. Enişten dileklerimi kutlarım demiş. Yine Samsun Börekçim, Samsun Yıldırım, bütün müşterilerimizin bayramını enişten dileklerimizi kutlarız demişler. Samsun Börek, Musa Yıldırım ve Samet Yıldırım tarafından tüm Müslüman aleminin bayramı kutlu olsun denmiş. Onlar için de gelmiş güzel şarkılar. Eyvallah, onlar için geliyor. Evet, şarkılar listeme dahil oluyor bu akşam, biliyorsunuz arkadaşlar. Şarkılar şarkıyla birlikte istekler bir anda çıkmaz. Şarkılar dahil olur. Evet, bizler diyor. Aydı Koğuşu'ndan Samet Yıldırım, Alihan Coşkun ve tüm İslam alemin Kurban Bayramı'na içten dileklerimi kutlarız. Bu mübarek bayramın sağlık, huzur, bereket ve kardeşlik getirmesini temenni ederiz. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Biz yandık, siz yanmayın. Armağan olsun demiş. Mesajında dinleyicimiz o şekilde gelmiş. Onlar için gitmiş. Evet, yine selamun aleyküm Murat abi, yayınlar kolay gelsin. Benden İsmail Akkuş'a, Necmi Akkuş'a selam ederim. Her şey gönlünce olsun. Ayetten dostlarıma selam ederim. Cümleden selamun aleyküm, hayırlı bayramlar olsun demiş. Ahmet Okutan yollamış bu mesajı da. Evet, onlar için de gidiyor güzel şarkılar. Evet, şarkılar hazırdı zaten, onları yollayacaktım. Sırayı almıştım bile. Şarkılar bir gelsin, sonrasında istekler devam edecek arkadaşlar.

aşkım iki günlük iptilama, hayatım tükenmez maceralardı. İçimde binlerce istekler vardı.

0: Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında. Ferrari Saatler'desiniz.

Evet işte sevgili dostlar, Bihter'in Üstün Güzeli devam ediyor. Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor sevgili dostlar. Evet, bu geceki sponsorumuz katkılarından dolayı da Yıldız İnşaat'a sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bu arada Ömer abiyle beraber cezanı yatmakta olan bütün dostlarımızın bayramını kutlarız. Söylerseniz seviniriz demişler. Yıldız İnşaat sevgili Kadir Yıldız ve Ömer Yerli tarafından tüm kader mahkumları bayramlarını en içten dileklerimizle kutlarız demişler. Dilekleri bu şekilde iletilmiş. Gecenin tüm güzel şarkıları Yıldız İnşaat çalışanları ve yine müşterilere de armağan olsun. Dostlarına da armağan ediyoruz. Evet, gelen mesajlar var. Birazdan yine yollayacağım ben, tamam mı? Sen radyo indir, sonra bana dön. Evet işte böyle güzel bir şarkıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Yine gelen mesajlarla devam edeceğiz. Sevgili kardeşim Mecmu Akkuş ve Uğur Akın demişler. Yükanlamlı'dan Kader Torbası adlı şarkıyı istiyoruz demişler. Evet, İsmail Akkuş yollamış bu arada. Evet, Kader Torbası adındaki şarkıyı istemiş. Hemen şarkıyı yollayacağım. Sonrasında yine ben buradayım arkadaşlar. Diğer isteklerle hızlı bir şekilde devam edeceğim. Evet, kimse acele etmesin. Gece uzun. Ben buradayım.

0: Müsaitler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Dostlar, birlikteliğimiz devam ediyor. Merhabalar, ben Semih demiş. A7 koğuşunda yatan kral abim Alihan Coşkun bayramını kutluyorum. Az kaldı, gelişin sabırsızlıkla bekliyorum. Allah'a emanet ol kral, ağacı her yerde. Merhabalar, ben Sinan Türk Dönmez. A7 koğuşunda yatan delikanlı kardeşim Alihan Coşkun bayram kutlu olsun. Gelişin kutlamaya az kaldı. Allah'a emanet ol, seni çok seviyorum, ağacı her yerde demiş. Merhabalar, A7 koğuşunda Alihan Coşkun bayramı kutluyorum. Seni sevgilerle kucaklıyorum. 11 Haziran ikinci bağrım olacak. Adam gibi adamsın. Bunu kendine ailen hissettireceği şüphem yok. Seni çok seven Zeyno oğlan, ağacı her yerde demiş mesajında. Bu şekilde İbrahim Erkal'dan Burnumda Tütüyorsun şarkısı armağan olsun demişler. Tamamdır, listeye dahil etmiştim. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Yine gelen mesajlarla, bu arada hızlı bir şekilde diğer mesajları da okuyacağız. Çünkü bekleyenler var. Selamünaleyküm abi demişti. Evet, ben Uğrak'ın dilerim Rabbime iyi olmanı. Bayramın en içten dileklerimi, kalbi duygularımla kutlarım abi. Rabbim iyice güzel bayramı nasip etsin. Cümleden İslam alemi tüm kader mahkumlarının bayramları kutlar. Evlatlarına ayrı ayrı kalan tüm mahkumların bir an önce evlatlarına kavuşması dileklerim Can abim. Senden ricam Seda Tripkolik'ti. Dün gibi yoksa Gökhan Namı'dan yar gözlerin ağlar gibi şimdiden kolay gelsin abi, ben Uğrak'ın demiş. Evet, Uğrak'ın kardeşime buradan selamlar olsun, eyvallah. Ben diyor Kırıkkale'den Oğuzhan Kılıç, Samsun Çarşamba kadın kapalıda yatmakta olan eşim sevdiğim Sümeyye Nur Araçlı için Müslüm Gürses'ten Gökyüzü şarkısı istiyorum. Onu çok seviyorum. Elbet bizim de bayramımız gelecek, her şeyin elbet demiş mesajında. Evet, ben Kırıkkale'den Oğuzhan Kılıç demiş. Çarşamba kadın koğuşundaki eşime diyor Sümeyye Nur Araçlı için gelsin bu güzel şarkı demiş. Evet, yine devam ediyoruz arkadaşlar. Selamünaleyküm. 19. koğuşta yatmakta olan Malik Şenyer. Öncelikle diğer koğuşlarda bulunan abi ve kardeşlerime Mücahit Ayaz'a, Murat Dede, Ali Akkuş'a, Selim Yürük, Soner Yürük, Batuhan Türk Yılmaz, Hasan Baydar, Oğuzhan Kurtoğlu, Cengizhan Batmaz, Furkan Karaman, Karaman Kaan Düzgün, Caner Balutlu, Eren Yılmaz'a, Mehmet Çağdaş, Anıl İnce, Selçuk Beşlioğlu, Altan Görücü, Alperen Alpe, Alpa Arslan, Arslan Mihran Sayal, Ali Çatı Altında Kader Birliği yaptı. Abi ve kardeşlerim Servet Ağacı, İlyas Can, Kahraman ve Ahmet Düşünceli, Ahmet Arslan, Erdiş Güney'e, Meriç'i Öztürk'e, Yiğit Manal, Muhammed Keskin ve Kaan Uncuoğlu, Mesut Şahin bayan koğuşunda yatmakta olan başta ablam Eda Güney'e, Gökçe Erdoğan, Sinem Çetin, Rümeysa Hire, Merve Sekmanoğlu, Elif Kaya, hepinizin bayramına eşlenen dileklerimi kutlarım. Tüm güzel şarkılar benden Servet Ağacı kardeşime gelsin. Gökhan Namı'dan Gönül Yaram şarkısı armağanım olsun demiş dinleyicimiz mesajında. Gönlümden kalbime Ahmet Kaya'dan Can Yoldaşım şarkısı sevdiğime Ebru'ya armağan ediyorum. Sen ilk gün gibi seviyorum. İyi ki benimsin. Seni çok seviyorum. Her zaman yanındayım. Beraber yaşıyoruz. Her anı her şeyim demiş mesajında. Evet, gönlümün kalbime Ahmet Kaya'dan Can Yoldaşım şarkısı armağan olsun Ebru'ya demiş mesajında dinleyeceğimiz. İyi bayramlar. Ay 10 koğuşunda yatan eşim Murat Sağlam için Sensizlik Çok Çetin şarkısı çalar mısınız? Bugün görüşte kokunu içime çektim. Özlemişim. Kokunu, seni çok seviyorum demiş mesajında dinleyicimiz. Ben Ankara'dan Saime Başkurt. Samsun Tetibi Cezaevi İnfaz Kurumu C22 koğuşunda yatmakta olan oğlum Seyfullah Başkurt'a, Tunağan Çakır'a, Erdal Büyükdağ'a, Tunağan Sezer'e, Berkay Ak'a, Serhat Atar'a,

Metehan Günen, Serkan Kolsuz, Yusuf Taş'a ve Alperen Can'a Efo'dan Benim Yaşım Yok adlı şarkı armağan ediyorum. Evlatlarım, sizi çok seviyorum. Kurban Bayramımızı tebrik ediyorum. İnşallah bizlere ikinci baharı yaratırsınız. Selam ve dua ile demiş dinleyicimiz bu şekilde. Evet, selamünaleyküm ben demişler. Erdeniz denmiş. Doğru mu? Selamünaleyküm ben Erdeniz Baştaş. Buradan Kavak Açık Cezaevinde bulunan abi canım Enes Dede, Ede'ye, Samsun Kapalı Cezaevinde yatmakta olan dostlarım Tansu Kaplan ve İdem Özsali'ye selam olsun. Bayramımız Einstein dediklerimi kutluyorum. Tez vakitte özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle istek şarkım olarak da Güle Kalk Gidelim şarkısı armağan ediyorum. Şarkının adı Taylan Kaya demişler. Gülo adındaki şarkı istenmiş. Tamamdır, onun için hazırlık yapmıştım sana. Şarkı listeme dahil oluyor. Selamünaleyküm ben Emirhan Bayrak, aslan kardeşim Emir Ocak olmak üzere. Daha önce Kader Birliği yaptım. 16'daki Umut Güdül'e ve diğer abi kardeşlerime, ayrıca Berkay Demir, Kadir Özdemir, Apo Coşkun'a, isminizi hatırlayamadım, beni tanıyan herkese çok selam olsun. Son olarak da A2'de yatmakta olan canım ablam Seda İkinci'ye, seni unutmadım, aklımdasın, Temmuz'da izine çıkacağın, o zaman işlerini halledeceğim. Seni çok seviyorum. Kargalar sürüyle kartalar yalnız gezer. Şarkı Gülo Kalk Gidelim şarkısı armağan olsun denmiş mesajında. Mahkeme günler kala içimdeki yükü hissedebiliyorum. Ama ne olursa olsun yalnız değilsin. Benim yüreğimde hala C5'te, sen de bu zor günler geçecek. Yeter ki umudunu kaybetme. Sen güçlü durdukça ben de yanında dimdik duracağım. Dualarım ve aklım hep sende. Resul Dalbey, demir kapılar kapıyı ayıramaz. Biz bunu en ağır günlerde bile öğrendik. Bir gün bu günleri geride bırakıp derin bir nefes alacağız. O zamana kadar kalbim seninle. Kara Kız yollamış. Yıldız Demir'den aklım hep sende şarkısı armağanım olsun demiş. Dinleyicimiz mesajında bu şekilde iletmiş. Onlar için gidiyor. Evet, yine gelen diğer mesajlar, merhabalar, iyi yayınlar, iyi bayramlar. Ankara'dan Yasin Karın demiş. Evet, Yasin Karın yazmış. Kapalı A8'de yatan canım yarısı Songül'e, revir ve hastane için avukat müdahale edemiyor. Bir tanem, seni çok özledim, dışında her şey normal. En çok da gözlerini açan baharı özlüyorum. Sen benim dünyamsın demiş. Halit Bilgiç'ten Özledim Seni şarkısı armağanım olsun demiş. Ankara'dan Yasin yollamış. Songül için armağan ediyor. Canımın yarısı Songül'e gelsin demiş dinleyicimiz mesajında. Selamünaleyküm ben A30 koğuşundan Kemalcan Dindar. Buradan Kader Birliği yaptım. Babim Hüseyin Kanlı, kardeşlerim Kanlı Düzgün, Doğukan Kocaman ve can parçam Ramazan Öztürk'e, Ermullah İnce, Onur Payzi, Yusuf Güneşoğlu, İsmail Korat Akın, Aksoy'la Haluk Yılmaz'a, Ege Efil'e selam olsun. Başta koğuşlarda yatmakta olan Can Altuntaş'a, Serkan Kolonoğlu selam olsun. Karataş Haberim Var şarkısı abim Hüseyin Kanlı'ya, Can Altuntaş'a armağanım olsun demiş mesajında. İyi yayınlar. A7 koğuşunda yatmakta olan sevdiğim kral abime Alihan Coşkun bayram kutlar, ellerini öperim. Sayılı günler geçti. Beklediğimiz güne bir şey kalmadı abi. Allah'ın izniyle bir daha ayrı kalmayacağız. Acek kardeşim her yerde demiş. Mesajı bu şekilde yetmiş. Onun için gitti. Evet, yine gelen diğer mesajlar var. Tamamdır. Onları gördüm ben. Sırayla yollayacağım zaten o mesajları. Sadece beklemede kalın. Arkadaşlar, şarkı ve istekler için şarkıları listeme dahil ediyorum. Çünkü yoğun olduğu için şarkıları üst üste koyamam, değil mi? Hepsini okudum çünkü. Sırayla onları yollayacağım. Önden öncesinde istenilen şarkılardan bir tanesi geliyor. Evet, sonrasında tabii ki şarkılar listemde, diğer mesajlara şarkıları da ekleyeceğim. Gerekirse sabaha kadar buradayım. Bu mesajlar okunacak. Kimse acele etmesin. Şarkılar için arkadaşlar, işte

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Firari Saatler'desiniz.

geçti. Sevgili dostlar, Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor program. Katkılarından dolayı Yıldız İnşaat'a teşekkür ediyorum. Bu arada sevgili dostlar. Evet, yine gelen mesajlar var. Onlara bakalım. Bu arada yine Yıldız İnşaat'tan sevgili Ömer Yerli ve Kadir Yıldız'dan demiş. Beraber cezaevinde yatmakta olan bütün dostlarımızın bayramını en içten dileklerimi kutlarım demiş. Bütün eş dost akrabalarımızın da bayramı mübarek olsun demişler. Evet, Kadir Yıldız ve Ömer Yerli tarafından armağan demiş. Yıldız İnşaat'a da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum sponsorumuza. Bu arada sevgili dostlar. Evet, yine gelen diğer mesajlar var. Bu arada yine gelen mesajlara yer veriyorum. Evet, şöyle baktığımızda yine güzel bir şarkı var. Bu şarkı ablasından Alihan Coşkun'a armağan ediliyor. Bu güzel şarkı. Sonrasında yine diğer isteklerle devam edeceğim. Sırayla herkes beklesin arkadaşlar. Yavaş yavaş hepsini okuyacağım.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Firari Saatler'desiniz.

0: Ya musalla, ya mahpus, ya musalla, ya mahpus, ya musalla, ya mahpus.
1: Evet, işte böyle güzel bir şarkı geliyor sevgili dostlar. Bu arada kimlerden kimlere gidiyor bu güzel şarkı? Evet, görüyorum arkadaşlar, şarkılarınızı listeme dahil ettim birçoğunu. Sırayla onlar gidecek. Birazdan hepsini okuyacağım mesajların. Acele etmeyin arkadaşlar. Saat 12 gerekse 1'e kadar yayındayım. Onlar dinliyorlar, haberiniz olsun. Evet, böyle bakalım. Ben Samet Aynar, cümleden selamun aleyküm demiş. Evet, Kurban Bayramı'nın kutlar, hayırlı ve mübarek olmasını dilerim. Buradan canım kanım abim Uğur Demiröz'e selam olsun. Ayrıca demişler, evet, Demiröz'e selam olsun. Ayrıca gurbette ve cezaevinde olan abilerim, kardeşlerim Sercan Tokaca, Tuncay Cera, Recep Candan'a, Engin Ündücü, Güney Çakıroğlu, Uğur Ural, Hamdi Samit Mutlu, Taha Ünveren'e ve Enes Ulaş'a, Berat Dişikara, Savaş Beldek, İbo Şeker, Zafer Özfalcı, Mısır Can Asma ve Berçan Asma'ya, Berat Sözkesen'e, Berkay Sözkesen'e, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat ve Ayhan Sisko, Yaya Sisko, Gülkan Safa, İbrahim Koca Bıyık, Hüseyin Demiray'a, Kadir Birinci, Cahil Arpe, Batuhan Aksu'ya, Barış Temel, Barış Semizoğlu, Cengiz Han Sürücü ve bizi seven sayan herkese, tüm dostlara selam olsun abi demiş. Uğur Demiröz'ün tüm dostlarına selamları var. İstek şarkım Esat Kabaklı Bil Oğlum şarkısı ve Uğur Demiröz'e, ona gönül veren kardeşlerine selam olsun denmiş mesajda. Evet, ben Tarık Ayna demiş. Yiğitan Kuşlu, Ferdi Ersöz olarak abimiz olan Uğur Demiröz'e, kardeşlere selam ederiz. Canlarımız olan Kadir Birinci, Yaya Sisko, Ayhan Sisko, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Gülkan Safa, Barış Temel'e, Barış Temiz'e, canlarımıza selam ederiz. Abimiz Uğur Demiröz'e, Erci Güral'a, Samet Ayna'ya, Uğur Vural'a selam olsun. İstek şarkım Ozan Manas'tan Ya Musallat Ya Mapus adlı şarkılar armağan olsun demiş mesajında dinleyicimiz, sevgili kardeşimiz bu şekilde yollamış. Evet, yine Yıldız İnşaat'ın sunduğu Firar Saatler devam ediyor arkadaşlar. Güzel bir şarkı geliyor. Sonrasında yine ben buradayım.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Firari Saatler'desiniz.
2: Evet, işte deli gömleği istenmişti. Şarkıların listeme dahil olmuştu. Onlar geliyordu. Sırayla onları yollayacağım demiştim. Arkadaşlar, şu şarkılar için lütfen bir rica ediyorum. Biraz yoğunluk var her akşam olduğu gibi. Şimdi yine başladı. Listelere dahil ediyorum şarkıları. Hepsini yollayacağım. Sadece istekler hızlı bir şekilde isimleri yollayacağım. Sonra şarkıları dahil edeceğim. Mahkeme günler kala içinde yükü hissedebiliyorum ama ne olursa olsun yalnız değilsin. Benim yüreğim hala C5'te, sen de bu zor günler geçecek. Yeter ki umudunu kaybetme. Sen güçlü durdukça yanına dimdik duracağım. Dualarım ve aklım hep sende Resul Dal Bey. Demir kapılar sevgiyi ayıramaz. Biz bunu en ağır şekilde günlerde bile öğrendik. Bir gün bu günleri geride bırakıp derin bir nefes alacağız. O zaman kadar diyor. Kalbim seninle. Kara kız yollamış. Yıldız Tibet aklım hep sende şarkısı Resul Dalbey'e gelsin demişler. Evet, bu şekilde. İyi yayınlar Murat Bey, beni anla ve artık o kadını koruma. Mahkemeye az kaldı, ne olur kendini üzme. Kalbimde kırma, sevgi biraz daha fedakarlıktır. Ben bunu seni severken öğrendim. En zor günleri bile yanında olmayı, susup beklemeyi, için yansa da güçlü durmayı seçtim. Sen de yüreğini karartma. Bu günler geçecek. Yeter ki birbirimizi, kalbimi kırmayalım. Benim aklımı, dualarım hep senin, sende. Sen beni anlamadın, sevmedin. Sadece üzdün. Senin için yaptığım bir hiçbir şeyi anlamadın. Resul Dal Bey diyor. Sen Esra'dan yanasın. Beni sevme. Uzak dur ama kurtaracağım seni, beni unut, sevdiğini biliyorum. Yaşım 45. Evet arkadaşlar, bakın burada bir şey var. Bunu siz anlamıyorsunuz herhalde. Daha önce söylemiştik. Böyle özel konuları burada yazmayın arkadaşlar. Bir dahakine okumayacağım. Çünkü bu çok özele giriyor. Bunlar lütfen. Şimdilik okudum ama bir dahakine olmayacak. Evet, onu söyleyeyim. Evet tamamdır. Ben buraya hemen zaten şarkıları listeme dahil olmuştum. Onu da hatırlatayım. Evet, şöyle bakalım, yine gelen diğer mesajlar var. Onlara da kulaklık resimleri yolluyor mu arkadaşlar? O kulaklıklardan sonra bir şey yazmayın lütfen. Bakın, o kulaklıklardan sonra bir şey yazarsanız isteklerinizi beklemek zorunda kalırsınız. Çünkü sona düşüyor mesajlar. Ondan sonra nerede kaldı mesajım demeyin. Evet, size tekrar söylüyorum ben, bilin diye. Yayın var, yayın var. Başladık. Evet, şöyle bakalım yine yayın kuşağına neler var. Gelen şarkılar var. Onları yollayacağım. Şu deli gömleğini, aklım hep sende şarkısı vardı. Onları bir yolluyorum. Sonrasında yine ben burada olacağım. Diğer isteklerle devam edeceğiz. Bu arada yollamadıklarıma da kulaklıkları yolluyorum arkadaşlar. De ki bekleyin diye. Tamam mı? Evet, onları yolladım bile. Şurada istekler var değil mi, okunmamış. Onları da yollayalım mı? Şöyle hemen bir yollayayım ben onlara da. Onlar da çıksın aradan hızlı bir şekilde. Evet, yine baktığımda sevgili dostlar, mesaj kutuma demiştik. Neler olduğuna bakmıştık. Sevgili Metin Olgaç, sevgili abimiz beni Almanya'dan dinliyormuş. Buradan selamlar, sevgili olsun, iyi bayramlar diliyorum tekrar. Evet, yine gelen diğer mesajlar dedik. Evet, selamünaleyküm abi. Öncelikle senin bayramı kutlar, hayırlar vesile olmasını temenni ederim. Kardeşim Dicar Çarıkçı'ya, Fahri Can Peköz'lere selam ederim. Onların bayramı senin aracılığınla kutlar. Özgür günlerde görüşmek ümidiyle yaralı kartal şarkısı armağan ediyorum demiş. İyi yayınlar, selamı hak eden tüm dostlara selam olsun. İsa Taşkın yollamış mesajı. Evet, bu şekilde gelmiş mesaj ve tamamdır, iyi bayramlar diliyorum demiş. Teşekkür ederim. Evet, şöyle bakalım yine gelen diğer mesajlara. Evet, ne demişler? Yunus Emre, Taş Demir'in, Yener Dündar'ın, Hamdi Samet Mutlu'nun, Ahmet Coşkun Su, Mustafa Duru ve Altar Arslan kardeşimin bayramını eşten dileklerimi kutlarım diyor. Fatih Demet yolluyor, mesajı iletiyor. Onlar için gelsin demiş. Evet, Musa Yıldırım abimizin de tüm dostlara, kardeşlerine, Samet Yıldırım'a ve tüm dostlarıma armağan olsun gecenin güzel şarkıları demiş. Samet Yıldırım, Alan Coşkun'a, Mert Güneş'e, Erkan Demir'e, Yaşar Can Kaplan, Uğur Demir'e, Öze ve Emrah Taştekin'e, Yasin'a'ya hepsine selamlar olsun. Bayramları mübarek olsun demiş. Mesajı bu şekilde yetmiş. Onlar için gitti. Evet, yine gelen mesajlar var. Samsun Kapalı'da yatan ömrüm, Bahadır Taflan. Bazen seni ne kadar sevdiğimi anlatacak kelimeler bulamıyorum. Çünkü sen benim için sadece sevdiğim biri değil, huzurum, mutluluğum, en ve en güzel alışkanlığımsın. Kibariden aşığım sana şarkısı. Çalarsan seviniz. Aslında Afra Vanlıoğlu oluyor. Evet, Samsun Kabadayı'da yatan kardeşim Gamze çalışır. Asya Afrovanlı oldu. Sibel Kaya, mesafeler ne kadar uzak olursa olsun gönlüm hep yanınızda. İçeride geçen her gününüzün sonunda özgürlük var. Sizler çok çok ama çok özledim. Tez zamanda kavuşmak diye her zaman yanınızdayım. Demir kapılar, dikenli terler umudu durduramaz. Özgürlük inşallah yüreğim başlar. Elbet bir gün beni tanıyan herkesin bayramı kutluyorum.

0: her gününüzün sonunda özgürlük var. Sizler çok çok ama çok özledim. Tez zamanda kavuşmak diye her zaman yanınızdayım. Demir kapılar, dikenli teller umudu durduramaz. Özgürlük inşallah yüreğim başlar. Elbet bir gün beni tanıyan herkesin bayramı kutluyorum. Kerim Dalber, İbrahim Sezer'e, kardeşim Fatih Kobalaş'a ve Çağlar Memü ve Enes Emre Selçuk, Timuçin Kalambak ve Oktay Satı, Berkutay Vural, Uğur Güldaş, Murat Çabuk, Özgür Bakırcı, Taner Şahin, Niyazi Demirtaş'a, Miran Sayar, Nazım Bilgin ve Çorum Açık Cezaevinde bulunan canım abim Ayhan Yazıcı'ya selam ederim. Herkesin bayramını eşten dileklerimi kutlarım. Murat abi sende istek şarkım, Mehmet Acıoğlu'ndan ihtiyacı var şarkısı. Benden tüm sevdiklerime armağan olsun, hayırlı bayramlar dilerim demişler. Ozan Çulha yolluyor mesajı arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Evet, gecenin tüm güzel şarkıları Merdo'dan tüm dostlarına, kardeşlerine selamla, sevgiyle gelmiş. İyi bayramlar diliyorum tüm dostlarıma demiş. Merdo yollamış, mesajı iletmiş, onlar için gelmiş. Evet, yine sevgili dostlar, Mentiz Gayrimenkul, sevgili Mustafa Şancı, tüm kader mahkumları ve ailelerini Allah kurtarsın dileklerimle, kurban bayramları en içten dileklerimi kutlarım diyor mesajında. Mentiz Gayrimenkul Mustafa Şancı tarafından iletilmiş mesaj sevgili dostlar. Evet, ben diyor Yalçın Coşkun, kardeşim Samet Yıldırım'a, efkarlı Ahmet Coşkun'a, Mukedayı'ya, Umut Öztürk'e, oğlum Alihan Coşkun'a ve Aidi Koğuş'una bayramı kutluyorum. Geceler Bülent Ersoy'dan armağan olsun demiş. AC her yerde demiş mesajında, bu şekilde gelmiş. Evet, yine gelen diğer mesajlar. Ben Samet Ayna, bu kalbin sahibi olan kıymetli değerlim Nursena Çala, Müslüm Gürses'ten Şarkılar Senin İçin adlı şarkıyı armağan ediyorum demiş. Onu çok seviyorum Murat abi, bilsin. Ona buradan selamlar yolluyorum. İletirsen, onu sevdiğimi söylersen sevinirim demiş. Samet Ayna yollamış bu mesajı da, iletmiş, onlar için gelmiş. Evet, işte sevgili dostlar, şarkılar listeme dahil oldu. Sırayla onları yollayacağım. Öncesinde Aklım Hep Sende adlı şarkı. Önce Deli Gömlek adlı şarkı. Aklım Sende, Şarkılar Senin İçin. Şarkılar listeme dahil olmuştu. Diğer mesajları, istekleri de birazdan okuyacağım arkadaşlar. Beklemede kalın.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
0: Bir de Yıldız İnşaat tüm İslam aleminin ve tüm dostlarının, kardeşlerin kurban bayramına eşten dileklerini kutlarım diyor. Kadir Yıldız, Yıldız İnşaat sponsorluğunda program devam ediyor.

0: Murat. Yayında Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
2: Evet dostlar, bu şarkıları niye şarkının hemen şarkıcı ve şarkıcı sözünü kimin söylediğini de yazın. Ve en alt ekleyin şarkıları ve şarkıcının söylediği şarkıyı, en alt ekleyin mesajın altına arkadaşlar. Sadece şarkının sözünü yazıyorsunuz, atıyorsunuz, ondan sonra şarkı nerede kal diyorsunuz ve onu orada bulamıyoruz. Uğraştırıyor bizi, haliyle beklemek zorunda kalıyoruz. Evet, bir şarkıcı şimdi 5-6 tane şarkıcı aynı şarkıyı söylüyor ve hangisini söyleyeceğini de bilemiyorsun. Uğraşıyoruz yani burada. Onun için atın diyor arkadaşlar ki biz bilelim ona göre. Selamünaleyküm, ben 19. koğuştan yatmakta olan Malik Şanyer. Öncelikle diğer koğuşta da bulunan abi ve kardeşlerimi, Mücahit Ayaz'a, Murat Dede, Ali Akkuş'a, Selim Yürü'ye, Soner Yürük, Batuhan Öz Yılmaz'a ve demiş Hasan Baydar, Oğuzhan Kurtoğlu, Cengizhan Batmaz, Furkan Karaman, Kaan Düzgün ve Celal Balutlu, Eren Yılmaz'a, Mehmet Çağdaş'a, Anıl İnce, Selçuk Beşlioğlu, Altan Görücü, Alperen Alpe, Altan Aslan'a, Miran Sayar, aynı çatı altına kadar bile yaptım. Abi ve kardeşlerime Servet Ağacı, İlyas Can Kahraman, Ahmet Düşünceli, Ahmet Arslan, Erdiş Güney, Meriç Öztürk'e, Yiğit Manal ve Muhammed Keskin'e ve Kaan Unducuoğlu, Mesut Şahin'e, Bayan Koğuşu'nda yatmakta olan başta ablam Eda Güney'e, Gökçe Erdoğan'ın Sinem Çetin'e, Rümeysa Hire, Merve Sekmanoğlu, Elif Kaya, hepsine bayramın en içten dileklerini kutlarım. Tüm güzel şarkılar benden Servet Ağacı kardeşime gelsin. Şarkım Gökhan Namlı, Gönül Yaram şarkısı, armağanım olsun demişler. Bu şekilde gelmiş mesaj.

0: saatlerdesiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Firari Saatler'desiniz.
2: İşte sevgili dostlar, BT'miz tüm güzeli devam ediyor. Bayramın ikinci günü akşamı programımız devam ediyor. Bu arada yeni radyosunu yeni açan dostlar, bayramınız mübarek olsun tekrar. Evet, bu arada Instagram adresim var. DJ Murat arkadaşlar. DJ Murat adresini Instagram'dan ekliyorsunuz ve son paylaşımlara beğeni bekliyorum ve yine takip edin, zaman zaman bildirim atıyorum yayına girerken, oradan takip edebilirsiniz yayına ne zaman girer çıkar hesabı görebilirsiniz arkadaşlar. Şu soru işaretini atmayı bırakın arkadaşlar, ben sırayla geliyorum, geldikçe okuyacağım, hepsini okuyacağım. Evet, şöyle bakalım, yine hızlı bir şekilde istekleri bir okuyalım. A26 koğuşunu yatmakta olan can yoldaşım Abdullah Özlem her geçen gün büyüyor ama sevgili hiç eksilmiyor. İnşallah güzel günlerde yeniden yan yana olmak dileğiyle seni çok özledim. Ali Baran'dan Delinim adlı şarkıyı istiyorum. İyi yayınlar dilerim demiş dinleyicimiz. Evet, bugün doğum günü demiş öncelikle. Samsun Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu A28'de olan Ahmet Kıyak için gelsin. Tüdanya'dan Canından Can iste şarkısı. Armağanım olsun, bir ömrüm daha olsaydı demiş. Şayet yine de senin olmayı dilerdim sevgilim. İyi ki doğdun, iyi ki benimlesin. Yıl dönümümüz ve doğum günümüz kutlu olsun. Seni çok ama çok seviyorum. Nice yıllarımız olsun bir tanem diyor dinleyicimiz. Evet, mesajında 28. koğuşta olan Ahmet Kıyak için yollanmış mesaj. Doğum gün kutlu olsun kardeşim. Bu arada A28 koğuşuna diye de gelmiş. Ve Tüdanya'dan Canından Can iste şarkısı. Senin şarkım, listeme dahil ettim. Bu şarkı gelecek. Evet, işte şöyle bakalım yine. Osman Alim demişler. Osman Alim ve ailesinden A26 koğuşunda yatan Abdullah Dağ, Güler Duman'dan Umudum Var adlı şarkı armağanım olsun demiş. Gizem Turgut'tan demişler. Gizem Turgut'tan C11 koğuşunda yatan eşim Emrah Turgut'a gelsin. Annenin babanın sana çok selamları var. Kocaman öpüyorum seni aşk adamım. Biraz daha sabır. Allah'ım izniyle sensin son bayramımız yakışıklım. Kalbim en hassas meselesi sensin. İyisiyle kötüsüyle de her zaman yanındayım. Ömrüm benim demiş. Evet, Gizem Turgut'tan yollanmış. Eşim Emrah Turgut'a diye yollarsan seviniz demişler. Evet, yine gelen mesajlar var bu arada. Tamam, bunu da yollayacağım. Evet, şöyle baktığımızda yine sevgili dostlar. Şöyle bakayım. Tamam, gördüm mesajı. Tamam, bunu yollayacağım. İyi yayınlar. A12'de yatan diyor kardeşim Ose Yıldırım bu şekilde yazmışsın. Ose Yıldırım. Uğur Akın, Bergutay Vural ve Necmi Akkuz için Ahmet Kaya'dan kod adı Bahtiyar çalar mısınız? Özgü günlerde kavuşmak dileğiyle demiş dinleyeceğimiz. Evet, yine gelen diğer mesaj. Öncelikle hayırlı akşamlar, ben Kamil Kökçeoğlu. Cezanda olan abilerim, kardeşlerim İsmail Kökçeoğlu, Barış Kuzubaş, Kaan Düzgün, Emirhan Kaplan, Baran Kuzubaş, Nazım Bilgin, Miran Sayal, Fatih Bilgin, Enes Çoğlu, Umutcan Koparan, Uğur Coşkun, Kerim Kökçeoğlu, Miraç Atar ve abilerim, kardeşlerime bayramın en içten dileklerimi kutlarım. Allah'ın izniyle en yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Özgürlük en büyük servetiniz olsun. Elbet bir gün diyor. Şarkı Dilber Ay'dan Zorundayım adlı şarkı istenmiş. Ben demiş Kamil Kökçeoğlu demiş mesajında yollanan. Evet, yine devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Tamamdır. Devam ediyoruz isteklerle. İyi yayınlar, kapalı diyor. C27 koğuşunda göz bebeğim Emre Temiz için yazıyorum. Benim güzel gözüm, sen benim dünyada sabırla beklediğim en güzel umudumsun. Bugün yanında ayrılırken bana yaptığın hamle çok hoşuma gitti. Hala aklıma geldikçe tebessüm ediyorum. Onur İhtiyaroğlu kardeşime de çok çok selam ederim. Birbirinize emanetsiniz canlar. Fatma Temiz yollamış mesajı bu şekilde. İyi yayınlar. Samsun Tetibi Cezaevi C8 koğuşunda olan eşim Sefa Durgun'a Edip Akbayram'ın Hasretin Yandı Gönlüm şarkısı armağan ediyorum. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol diyor mesajında dinleyicimiz. Evet, yine gelen diğer mesajlar var. Tamam, okuyorum. Deniz Kurt'a, Kurt'tan demişler. Deniz Kurt'tan A2'de Tansu Kaplan. Canım kızım, sen benim en değerli hazinemsin. Gülüşünle dünyam aydınlatmaya yettiğin için teşekkür ederim Biricik kuzum. Kalbimin en güzel köşesi her zaman sana ait. Ablan Betül, Dilara ve biz seni çok seviyoruz. Uzakta olsan da kalplerimiz aynı sofrada buluşuyor. Bayram mübarek olsun. Anatoli'den Geceye Sözüm Var şarkısı armağan olsun demiş. Evet, bu şekilde. A2 koğuşundan Tansu Kaplan demişler. Farklı koğuşlarda bulunan Can Bağım, Eda Büyükdağ, Ebru Kurta, Alina Gölge, Nursena Çalık, Aslan Vanlıoğlu, Sibel Kaya, dostlarım İdem Özsali ve yine Hasret Karakuş'a Gamze Çalışır, Büşra Çaycı, Seda Türkmen, Gökçe Erdoğan, Zeynep Olgun, yine Seda İkinci, ablalarım Ayşegül Uluş'a, Eda Güney'e, Özlem Dede, Didem Yavuz'a, ayrıca Dinçer Çarıkçı'ya, kardeşime Oğuzhan Kurt'a, Erdeniz Baştaş ve Nevzat demişler. Evet, Nevzat Başkurt'a, Abdullah Enver, Mutlu abim, Erdiş Güney'e selam ederim. Şarkı Bir Daha Sevmek Yok adlı şarkılar istenmiş. Evet, dinleyicimiz bu şekilde yollamış, onlar için gidiyor. Evet, yine gelen diğer mesajlar tamam bu şarkı listemde. Yıldız TV'den Aklım Hep Sende şarkısı Resul Dalbey'den Özgür Kuzubaş için gelsin denmiş. Değil mi? Bu şekilde şarkı listede birazdan geliyor. Aydı koğuşunu yapmakta olan İbrahim Efe Özkan'dan canım kanım abim Samet Yıldırım'a, herkese sever biz ölürüz. Kardeşlerin sonuna kadar yanında. Yol yemez çalabilirseniz seviniriz demişler mesajda. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bakıyorum ben yine. 22 koğuşunu yatan Serkan Dere için Müslüm Gürses'ten Seni Yazdım şarkısı. Seni çok seviyorum kalbim, dualarım seninle. Bir an önce kavuşmak dileğiyle Müslüm Gürses'ten Seni Yazdım şarkısı istenmiş. Evet, Serkan Dere için armağan demiş. 22 koğuşuna o şarkıyı listeme atmışım. Evet, listemde. Devam ediyoruz arkadaşlar. Selamünaleyküm, ben B8 koğuşunu yatmakta olan amcam Sezgin İptaş'a Ahmet Kaya'dan Geçmiyor Günler şarkısı armağan ediyorum. Bayramın en içten dileklerimi kutlarım. Seni seviyorum, hayatımın anlamı ve önemi Allah'ın emanet ol diyor mesajında dinleyicimiz. İyi akşamlar canımı için sevginin Barış Semiz. Meğer asıl bayram birlikte olabilmekmiş. Seni çok çok özledim. Bizim bayramımız kavuştuğumuz gün olacak. Seni çok seviyorum. Bayram mübarek olsun. Seni her şeyden çok seven Spastik sevgilin İzel'den Işıklı Yol şarkısı bizim için çalar mısınız demişler dinleyicimiz mesaj kutusunda. Hayırlı akşamlar, hayırlı bayramlar. Ben Soner Ay demişler. Buradan A28 koğuşunda selam olsun. Hayırlı bayramlar herkese. Canım Yasin Ay için bayramı kutlar. Namı değer boksör Hamdi Samet Mutlu'ya da Samet Yıldırım'a bayramı kutlarım. Allah'a emanet olun. Şarkı Halit Bilgiç'ten Söyleme şarkısı armağan olsun demiş dinleyicimiz. Bu şekilde yetmiş. Onlar için gidiyor. Evet, yine gelen şöyle bakalım yine neler var. Bu neydi? Tamam, yolluyorum. Selamünaleyküm demişler. Tunahan Uçar. Samsun Kapalı T tipi C10 koğuşunda yatmakta olan Muhammed Ali Tanrıverdi. Kardeşime gözlerini öpüyorum. Sadece kardeşim bıraktığı gibi seni burada bekliyoruz. Muhammed kardeşime de buradan Adanya'dan benzin bu şehri benzin döker yakarım şarkısı armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Bu isteği okumuştuk. Evet, okuduk ve şarkıyı da çaldık hatta. Selamünaleyküm, ben Tunahan Uçar. Samsun T tipi C10 koğuşunda yatmakta olan Alparslan Tanrıverdi amcamın ellerini öpüyorum. Allah bir an önce özgürlüğüne nasip eder. İnşallah amca onu buradan

Ben kalbime Kobra Murat'tan Havalı Geliyor parçasını sevdiğime. Bu şarkı yok bizde yalnız. Sevdiğine Ebru'ya armağan ediyorum. O seni çok seviyorum. Bir an önce her saniye seninle yaşıyorum bir tanem. Seni kocaman öpüyorum. Her şeyim demiş. Gönlümden kalbime Kobra Murat. Bizde yok arkadaşlar. Formatımıza uygun değil zaten. Bu şekilde gelmiş mesaj ve tabii ki şarkılar var. Onları dahil etmiştim. Onları yollayacağım. Sırayla yollayacağız. Sizler de beklersiniz. Tabii ki haliyle Yıldız Tibe geliyor. İstenilen şarkılardan. Öncesinde bir tane. Şurada bir şey vardı. Onu düzelteyim. Önce şu Geceler şarkısı bir gelsin mi? Gelsin. Bu Geceler şarkısı önemli. Geceler şarkısı denmiş. İyi yayınlar. A7 koğuşunu yatmakta on yakışıklı karizmatik kral abim Alihan Coşkun kardeşim Enes Mert Bilgin Semih Türk Dönmez Furkan Alkan Mustafa Bilgin'den bayramı kutluyorum ve ellerini öpüyorum özlem ve sevgilerle. Eyüp'ü Güllü Sabah Olmadan şarkısı armağan ediyorum. Ağacı her yerde demiş dinleyicimiz listemizde. Ben Yalçın Coşkun kardeşim Samet Yıldırım'a, Efkarlı Ahmet Coşkun'a, Mukeday'a, Umut Öztürk'e, oğlum Alihan Coşkun'a ve tüm A7 koğuşuna bayramı kutluyorum. Geceler şarkısı birader Söğüt Ağacı her yerde oğluma armağan olsun demiş. Yalçın Coşkun yollamış bu mesajı da onlar için gidiyor arkadaşlar. Yine gelen mesajlarda sevgili dostlar şöyle bakalım. Sevgili Faruk Ay'a da buradan selamlarımı yolluyorum. Ve bu arada lider kuaför sevgili Bülent Rengin'den ve annesinden de oğulları Arda Rengin'e bayramını enişten dileklerini kutluyor oğlum diyor. Sana ve koğuş arkadaşların bayramını enişten dileklerini kutluyoruz diyorlar. Bülent Rengin ve annesi tarafından armağan edilmiş istek bu şekilde gelmiş. Onlar için gelmiş. Yine Murat'ım iyi yayınlar kardeşim. Faruk Ay'dan Yasina'ya sevgiler selamlar. Bütün dostlarımızın bayramı mübarek olsun demiş. Faruk Ay yollamış mesajı iletmiş. Onlar için gidiyor. Bunlar için giriyor ve öncesinde şarkılar geliyor. Sonrasında yine ben buradayım arkadaşlar. Tam 105.0 frekanslarında.

0: Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Firari saatlerdesiniz. Murat yayında.

0: Kirari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Evet, valla dinleyicilerimiz bu şekilde biraz sabırsız gibi geliyor bana. Arkadaşlar lütfen ricam, bekleyin arkadaşlar. Bakın, oradan sizi anlatmaktan sadece bir kişi değilsiniz. Orada bir sürü insan var. Şu an yazıyorum. Yine ne zaman çıkar? Video çekip atar mısınız? Arkadaşlar yoğunum burada. Ona zamanımız yok zaten. Öyle bir uygulamamız da yok. Lütfen ricamdır. İstekleri okuyorum. Mesajları şarkılarını listeme dahil ediyorum. Sırayla gidiyor. Ve şu kulaklık resimlerinden sonra bir şey yazmayın. Lütfen. Bakın sona düşüyor ve mesajı beklemek zorunda kalırsınız. Ondan dolayı ricamdır. Lütfen kulaklık resimlerinden sonra bir şey yazmayın arkadaşlar. Sadece bekleyin. Sıraya alıyorum sizi. Daha önce de söylemiştim. Yine söylüyorum. Nasıl yani? Anlamadım. Neyi keseceğim? Evet tamam, ben burada olanları okuyacağım. Evet valla bir de oradan laf anlatıyoruz. Yazmaya çalışıyorum. Böyle sesli yollayabilsem sesli olacağım da yollayamıyorum. Bir de yazmak zorunda kalıyorum, geriye cevap vermek zorunda kalıyoruz. Böyle programda iyice deldim yani, burada desem yeri var. Evet şöyle bakalım hemen, yine en son gelen neler vardı. Evet ne demişler? Tamam, onu ben okumuştum. Şöyle bakalım. Merhabalar Küboş'um, nasılsın, iyisindir inşallah. Biz iyiyiz, bir sıkıntı yok, görüşe gidiyoruz. Uğurcan abinin yoldayız. Yarın döneceğiz, hemen aklın bizde kalmasın. Seni çok seviyoruz kurban olduğum. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a, Tülay Macıran'dan Senden Vazgeçmem şarkısı armağan olsun demişler dinleyicimiz mesajda. İyi yayınlar Murat Bey. Ben Aysel Cılız yollamış. Aysel Cılız. Öncelikle sizin ve Soner Cılız'ın, sonra da cezaevinde yatan bütün kader mahkumlarının bayramını eşten dileklerimi kutlarım. Bayram gelmiş, Nime şarkısı bütün kader mahkumlar için çalar mısınız demişler. Dinleyicimiz bu şekilde iletmiş mesajını. Evet bu şekilde gelmiş. Evet yine gelen diğer mesajlar var. İyi yayınlar Murat abi. Ben Abir Koğuşu'ndan Sude Naz Ateş, can abilerim Uğur Umut Akın'a demişler. Uğur Umut Akın'a, Sevdam Halil Aran, Koğuş arkadaşlarına bayramını kutluyorum. Bayramlarını kutluyorum. Özgür günlerde buluşmak üzere, ihtiyacı var şarkısı armağan olsun denmiş. Tamamdır, listeme dahil olmuştu. Evet şöyle bakalım yine, iyi yayınlar, iyi bayramlar dilerim. Tutku FM 105 A24 koğuşunda bulunan Emre Yağız Kaya'ya annesinden mesaj. Oğlum senin, benim her gece Rabbime emanet etmekle uyuyamadığımsın. Her sabah varlığına uyandığıma şükrettiğimsin. Her gün ellerimi Allah'ıma açma sebebimsin. Avuç içindeki en güzel doğamsın. Benim canım oğlum, yavrum, bu sensiz ikinci bayram. Benim bayramım senin evimize gelince diyor. O zaman benim bayramım olacak inşallah. Koca dağım, seni çok seviyorum. Kara gözlerini öperim demiş. Güzel bir şarkı. Gecenin diyor, tüm güzel şarkıları oğluma gelsin demiş dinleyicimiz. Evet yine devam ediyoruz. Selamünaleyküm, ben Mumuk Güldaş demiş. Mumuk Güldaş yazmış. Bu şekilde yazmış. Adı öyleymiş. Mumuk yazmış. Mumuk Güldaş, Samsun Kapalı'da yatmakta olan Necmi Akkuş abime, Ufuk Güldaş'a kardeşime, başka koğuşlarda yatmakta olan Gökhan Güçer, Can Güçer, Polat Bıçak kardeşlerime selam olsun. Mehmet Acıoğlu ihtiyacı var şarkısı armağanım olsun demiş dinleyicimiz. Evet bu şekilde gelmiş. Evet yine, canım kuzenim bayramın kutlu olsun şarkısı dinlerken beni hatırla. Seni çok seviyorum. Şura İskender'den Derinlere iniyorum şarkısı demiş. Eda Aydın'dan Terme cezaevindeki canım kuzenim Kübra Taş'a gelsin. Not kısa mesaj olarak geçiyor. Evet bu şekilde atmış mesajı. Derinlere iniyorum şarkısı istenmiş. Tamam, onu yollayacağım. C27 koğuşunda kalan Serdar Doğan Yılmaz'a dağı da kavuşturan Rabbim elbet bizi de kavuşturur canım için. Bugün senden ayrılıp dönme çok zor geldi. Kokun hala burnumda, gözlerin hala aklımda kaldı. Su gibi gözlerin şarkısı sen demişler. Senden kilometrelerce uzakta olan kalbim, kalbi hep senin atan sarışınından sana gelsin. Seni seviyorum can eşim demiş dinleyicimiz mesajında. Evet dostlar, devam ediyoruz yine gelen mesajlarla. Şarkılar listeme dahil oluyor. Şarkılar için lütfen ısrarcı olmayın. Ben hepsini sıraya dizdim bile. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Faruk Ay. Buradan canım kanım Yasina'ya, dostlarım Hamdi Samet Mutlu'ya, Samet Yıldırım'a selam ederim. Bu şarkı kardeş dostlarıma armağan olsun. İbrahim Tatlıses'ten Yorgunum adlı şarkı istenmiş. Selam olsun canım kardeşim Yasina'ya. Bayramı mübarek olsun. Can parçam güzel kardeşim. Seni çok seven abin Faruk Ay. Bu şarkı benden, abimden sana gelsin. Yasinay. Azerbaycan'dan Kurşun Yedim Sol Yanımdan adlı şarkı istenmiş. Selamun aleyküm, iyi yayınlar, hayırlı bayramlar. Biz Aytaç Sıraç kardeşler. Buradan A28 koğuşunu yatan aslan babamız Yasinay'a, boksör abim Sambi Samet Mutlu'ya ve Samet Yıldırım abilerime ellerini öperim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bugün batarsa güneş, yarın yeniden doğar. Her gecenin sonunda bir sabah vardır. Şarkı Ali Kırık'tan Yıkılma adlı şarkı istenmiş. İyi yayınlar Murat kardeşim. Buradan özüm diyor, iki gözüm Yasinay. Selam olsun, güzel günler bizimdir. En yakın zamanda kardeşim, seni çok seven abim Faruk Ay, bu şarkı Yasin'ime gelsin diyor. Fertay Fur'dan Beni Düşün Mutlu Ol adlı şarkı istenmiş. Bu şekilde iletilmiş mesaj. Şarkılar ve istekler geliyor ve onları da ben dahil ediyorum. Kulaklık resimlerini yolluyorum. Kulaklıklardan sonra bir şey yazmayın arkadaşlar. Sadece beklemede kalın. Şarkılar da listeme dahil oldu. Hepsini üst üste çalamam değil mi? Okunmadı daha. Okundu mu? Yok. Yine gelen diğer selamünaleyküm Murat abi. Bayramı mübarek olsun. Ben Muhammed Ali Çakar. Buradan senin aracılığınla dostların bayramını kutlamak isterim. Başta abilerim Hikaye Yerli, İsmail Yerli, Muhammed Yerli, Samet Dülger, Kadir Olat, Mustafa Olat, Mesut Güner'e, Nizamettin Yıldız Han'a, Umut Gökkıyas'a, Erol Sezer'e, Kemal Aydenge, Turan Altun'a, Ahmet Taflan, Ahmet Can Yapar, Ali Özdemir, Levent Tüncer, Uğur Demiröz'e, Uğur Vural, Cemalettin Aslan, Ersin Köse, aklıma gelemeyen kusura bakmasın dostlarım Furkan Menteşe, Yasin Karaya, Furkan Ziya'ya, Uzun Furkan Avcı ve Erol Koçer, Hakan Kar ve Kehan Perçin demişler. Servet Ace, Serdar Çoru, Can Alpe, Samet Ayna, Savaş Beldek, Sefa Başarır, Ozan Öze, Umut Uğurlu, Fatih Sarısoy, Oğuzanlar, Mirhan Seyal, Ozan Arlı, Eypan Öze, hepsine bayramın en içten dileklerimi kutlarım. Sizi seviyorum. İstek şarkım Recep'imden Dostum şarkısı Armağanım Olsun demiş. Muhammed Ali Çakar yollamış bu mesajı arkadaşlar. Devam ediyoruz. Selamünaleyküm. TTB cezaevinde yatmakta olan abim Muhammed Ediz'e çok çok selamlarımı yolluyorum. İletirim canım abim. Kavuşacağız inşallah. Osman Öztuş'tan Birader şarkısı sana armağan ediyorum. Kardeşin Zuhal yollamış bu mesajı da. Bu şekilde gelmiş. Devamını şu an veremiyorum. Samsun A7 koğuşunda yatan babanın diyor ve diğer abi kardeşlerin bayramı mübarek olsun. Osman Demir yollamış bu mesajı. Bu şekilde gelmiş mesaj ve devam ediyoruz. Birazdan onları da okuyacağım. Bu arada şarkılar isteme dahil oldu. Şarkılar için acele etmiyorsunuz arkadaşlar. Lütfen ricamdır. Ben buradayım valla. Gereksiz sabaha kadar onları listeye alırım, yine yollarım, bir şekilde yollarım yani. Olanları ve bize uyanları tabii ki, onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şafak türküsü istenmişti. Hemen şarkı geliyor.

Kaç zamandır yüzümü tıraşladım. Gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim, kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah, verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülke yarma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, usulca acı verdi yanamda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Öklüce'yi, Torlak Cemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan, mutlu bir Yusufçuk havalansın.

0: yüzden annem, alaşafağında ülkemin yıldızı çınlak varken, o taraf yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştım. Ne garip duygu şu ölmek, öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken de aracına. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp hoplayacaktın. Belki bir onun taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırık bayramı, sedef bakmal bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği dünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek. Ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağımda şaşkın umutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey annem. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür, dağdır ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim, çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yanaklı çocuğa benzer, yine de oğlunu yitirmek kim bilir ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim, bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim, aşk benim. Bekleme anne, bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne, bir sabah acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka, nice yaşıtım. Koynunda çiçekler, çiçekler içinde bir...
1: Murat yayında. Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
2: Murat yayında.
3: Evet dostlar, selamünaleyküm, ben Ahmet Şeker. Samsun Kapalı 18'de yatan kardeşim Ömer Faruk Şeker. Aslanım, seni çok özledim. Senin olmadığın yerde kimsenin kimsesizim. Ben keşke sana nasıl ihtiyacım olduğumu hissetsem. O gün son kez sarıldığımızı bilseydim daha uzun sarılırdım. Allah herkese sabır versin. Hayırlı geceler diliyorum demiş mesajında. Evet, Ahmet Şeker, Samsun Kapalı 18'de yatan kardeşim Ömer Faruk Şeker'e demiş. Aslanım, seni çok özledim. Senin olmadığın yerde kimsesizim. Ben keşke sana ihtiyacım olduğunu hissetsen. O gün son kez sarıldığımızı bilseydim diyor. Daha uzun sarılırdım demiş mesajında dinleyicimiz. Tamamdır. Bu arada Kan Çiçekleri adlı şarkı istenmiş. Şarkı listeme dahil olmuştu. Beklemekte. Evet, onlara da yollayacağım. Evet sevgili dostlar, devam ediyoruz birliklerimizde ve yine gelen mesajlarla devam edeceğiz. Bu arada onu da hatırlatayım sevgili dostlar. Evet, istenilen şarkılardan bir şarkı vardı. Hemen o şarkıyı bir yollayayım, sonrasında ben buradayım.

Evet dostlar, BT'miz devam ediyor. Bu arada gelen mesajlar var. Hızlı bir şekilde istekleri okuyacağım. Şarkılar listeme dahil oldu. Arkadaşlar şu şarkıcının ismiyle şarkısını atın lütfen. Şarkının sözünü yazıyorsunuz, atıyorsunuz. Sonra hangi şarkıcı kim söylemiş onu da bulamıyorum. Öyle bir durum var burada. Karıştı gidiyor burası yine her akşam olduğu gibi. Selamlar T tipi kapalı cezaevinde olan abim Muhammed Ediz'e çok çok selamlarımı, sevgilerimi diyor. İletirim canım abim, kavuşacağımız İnşallah Osman Öztürk'ten birader şarkısı armağan ediyorum kardeşime Zuhal demiş mesajda. Evet yine gelen mesajlar var. Şöyle bakalım yine. Tamam yollamışız zaten. Samsun T-Tipi cezaevi 10. koğuşta yatan canım kardeşim Adnan Can İçigen demiş. Adnan Can İçigen, doğru mu? Adnan Can İçigen yazmışsın. Armağan olsun, seni çok seviyorum. Ablam daima yanında. Bil ki aklımızda, bu kalbimiz hep seninle. En kısa zamanda seni görmeye değil almaya geleceğiz. Güçlüdür diyor mesajında. Ahmet Kaya'dan Metlis'in önü şarkısı Armağan Olsun denmiş. Samsun A7 koğuşunda yatan AC babanın ve diğer abi kardeşlere bayram mübarek olsun. Osman Demir yollamış mesajı. Evet dedi demişler. Tutku FM 105 yayınlar, ben Özgür Dalbey. Yarama baksan anlardın yaşadıklarımı, beni baş başa bıraktın acıyı, geceler boyu içimde büyüyen sensizliği, beni sevmemen için ne yaptım sana, hangi hatam bu kadar ağır geldi kalbime, ben seni eksik değil fazla sevdim, seni tanımamak isterken sen iyi beni yarım bıraktın. Bir insan sevdiğini böyle bırakır mı? Hayatın ortasında yıkılasın be dünya. Nefesim Resul Dalbey'e gelsin diyor mesajında. Evet selamünaleyküm A7 koğuşundan Umut Öztürk. Babanın oğlu demiş. Abinin kardeşi Umut'luk dört duvar arasında kardeşlerimin üzerine hiçbir zaman elini çekmeyen, desteği esirgemeyen tek abim Samet Yıldırım'ın bayramını eşten dileklerimi kutlarım. Senin için ölünmez, senin için savaşılır aslan abim. Doğruların Yıldırım'ı demiş. Doğruların Yıldırım'ı aydınlatacaktır karanlıkları. İstek şarkım Hava Öten Çatacak Yer Arıyorum adlı şarkı demişler mesajda. Ay 26 koğuşunda ben Taner Şahin. Koğuş arkadaşlarıyla abilerim kardeşlerime bize bayram tarihesi geldiği gün olur ancak gene de bayramımızın en içten dileklerimle kutlarım. Biz de bayram gelecek elbet, güzel günler yakında. Bu şarkı bütün kader mahkumlarına gelsin. Bayramı mübarek olsun. Buran Çaçan Bayram Gelmiş Değil Mi adlı şarkılar istenmiş. Evet bu şekilde gelmiş. Evet şöyle bakalım arkadaşlar yine neler var. Evet okuduğunuzdan haber verir misiniz demişler. Ben Aris Soydaş. Buradan can dostum Mirat Çora. Şunu dur yazayım şuradan. Okuyorum diyeyim. Okurken cevap verir misin, şey yazar mısın demişler. Evet ben Ali Soydaş. Buradan can dostum Mirat Çorha, Serdar Çorha selam olsun. Özgü günlerde kavuşmak dileğiyle kardeşim. Nazım Bilgin, Abdullah Yazıcı, Osman Yazıcı, Necip Bostan, Fatih Bilgin, Miran Sayal, Serbet Ağacı, Yaşarcan Kaplan, Görkem Dirijan, Özcan Karakoç, Haricam Peközer, Dinşer Çarışı, Emre Eli Boğler ve Gökhan İpek ve şu anda kadar birliği yapmış olduğum aile koğuşuna abim canım Samet Yıldırım'a, Alihan Coşkun'a, Ahmet Seçkin, Mustafa Yazıcı, Recep Can Canaz'a, Ömer Faruk Çelik'e, Samet Can Galın, Umut Öztürk'e, Kadir Erez'e, abi ve kardeşlerine kurban bayramını kutlarım. Azerbaycan'dan ayrılık ölümden zormuş şarkısı armağan olsun. Tüm sevenlerimize, abi ve kardeşlerimize armağanımız olsun diyor. Mesajında dinleyicimiz bu şekilde yollamış mesajı. Tamamdır. Evet daha var mı? Var mı? Evet. Bugün tamam at, biz buradayız, at biz yollayacağız, biz buradayız, sabaha kadar buradayız gerekirse. Şöyle bakalım yine. Evet, görüyorum mesajı. İhtiyacı var. Terme cezaevinde kuzenim gelsin. Eda Aydın ve Kübra Taşa çok özledim kardeşim. Her gün her an aklımda ve kalbimdesin. Allah'a emanet olun diyor. Evet Acıoğlu'ndan demişler. Mehmet Acıoğlu'ndan ihtiyacı var adlı şarkı istenmişti. Evet tam bu şarkı listeye dahil etmiştim zaten ben. Onu yollayacağım. Sadece bekleyin arkadaşlar. Acele yok. Evet bundan önce bayağı bir şey istek var çünkü. Hepsini yolluyorum. Evet şöyle baktığımda.
Evet, bakalım şöyle istenilen şarkılar demiştim. Onlardan bir tanesi daha gelsin. Sonrasında ben buradayım. Evet, Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Yıldız İnşaat'a katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sevgili dostlar, Yıldız İnşaat. Şarkıya girmeden önce bu arada sevgili kardeşim, merhaba Murat abi, ben Özlem Ay, buradan canım eşim Yasinay'a selam ederim, seni çok seviyorum, evimin direği, son nefese kadar Yasinay, bu şarkı sana gelsin Yasinay, Müslüm Gürses'ten Bir Bile Bilsen. İyi yayınlar, bizler Yasinay kocaman aileyiz ve onu çok seviyoruz ve aile her şeydir diyoruz, seni çok seven Faruk Ay, bu şarkı ailesinden Yasinay'a gelsin, Azer Bülbül'den İlle de Sen şarkısı istenmiş. İyi akşamlar, ben Yasinay, buradan reisim Hamdi Samet Mutlu'ya, dostum Samet Yıldırım'a kocaman selam ederim. Bu şarkı dostlarıma gelsin. Aynur Polat, Bu Alemi Yakarım adlı şarkı Yasinay tarafından armağan edilmiş. Ete gelen mesajlarda. Ve iyi akşam Murat kardeşim, buradan özüm iki gözüm Yasinay'a selam olsun, güzel günler bizimdir en yakın zamanda. Kardeşim seni çok seven abim Faruk Ay, bu şarkı Yasemin'e gelsin. Fer Tayfur'dan Beni Düşün Mutlu Ol şarkısı armağanım olsun demişti. Sevgili kardeşim Faruk Ay yollamıştı bu mesajı. Samsun tehdidi cezaevi 10. koğuşta yatan diyor Adnan Can içi gene armağan olsun. Aslı'dan koğuşuna en yakışıklı mahkumu Adnan Can içine demişler. Armağan olsun, yeter ki umudun olsun, o ışık elbet bir gün doğacak. Edip Aynan'dan demişler, Aldırma Gülüş şarkısı armağan olsun demiş. Evet, bu şekilde gelmiş. Tamamdır, şarkılar zaten burada. Şarkıları ekledim arkadaşlar.

0: Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Evet işte sevgili dostlar, valla burada bir yoğunluk var arkadaşlar. Şarkılar için hemen hızlı bir şekilde yerine getiremeyeceğim, onu söyleyeyim. Şarkılar çok fazla, hepsini üst üste koyamam. Daha önce de söylemiştim, lütfen ricamdır. Bunun için acele etmeyin, zorlamayın beni daha doğrusu. Şarkılar geliyor arkadaşlar, hepsini oraya koydum bile. Evet selamünaleyküm demişler cümleden. Ben Erkan Demiröz. Öncelikle Samsun Kapalı Yatmak'ta olan Atan Muhammed Demiröz abime, Samet Yıldırım Koğuş arkadaşlarına, ayrıca şehir dışlarında yatmakta olan Kral Uğur Demiröz abilerime, Ünal Eker'e, Sercan Tokacı, Ahmet Kola, Yücel Yılmaz abilerime ayrıca selam olsun. Kardeşim Samet Ayna, Tito Reis'e, Uğur Vural'a, Safa Hazar Başarır, Hamza Mırık, yine Mesut Can Asma, Salih Çelik Kanat, Hüseyin Demira, Emrullah İnce, Erol Yol, Anıl Koldere, Yusuf Talha, Çelik, Ayhan Yahya, Sisko Emre Kaya ve Emirhan Kabadayı, Ömer Can İşlek, Rıdvan Sarı, Yiğit Sadıcan Yıldırım'a çok selam olsun. Hepinizin bayramı en kalbi duygularımla kutluyorum. Yayında emeğe geçen Murat abi sana da sonsuz sevgiler, selamlar olsun. Erkan Demiröz yollamış mesajı. Evet devam ediyoruz. Evet dedim işte Murat abi, ben aslında öncelikle senin ve tüm temennilerimize Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Dostlarım Nurgül Gizem Tunca, Gündür Çalay, Merve Sekmanoğlu ve yine Fatma Coşkun'a demişler. Evet şöyle bakıyorum. Fatma Coşkun, Ceyda Çakıcı, Yaren Böbül, Alem Tayfur, Nihal Ayaz'a, Yasemin Demirtaş'a, Eda Büyükdağ, Tansu Kaplan, Gamze Çalışır, Elif Kaya, Sibel Kaya, Tuana Gül Bulut'a, Saliha Akpınar'a, Aslı Duman, Gamze Yalkuvan ve Erzincan Kapalı'daki kız kardeşim Gül Bostancı için Hakan Taşıran'dan Gözünü Seven şarkısı Armağan Olsun denmiş. Evet Asena Vanmoğlu yollamış bu mesajı. Evet yine gecenin tüm güzel şarkıları Samet Ayna'dan Kalbimi Sahibi diyor. Kıymetliyim, değerliyim Nursena Çalı'ya armağan olsun. Onu çok sevdiğimi söyler misin Murat abi demiş. Evet Nursena, seni çok seviyorum. Samet Ayna sana selamlar, sevgileri var. Ve tüm dostların da bayramını en içten dileklerini kutluyor. Sevgili Samet Ayna iletmiş mesajı. Evet yani merhabalar, abi koğuşunda diyor, abi koğuşunda yatmakta olan İktur Tibet'e, koğuş arkadaşlarına selamun aleyküm. Dayımın kızı nasılsın, iyisin inşallah, bugünler geçecek, sıkma canını, her zaman yaşadığım kadar yanındayım, bu parçam sana gelsin, ihtiyacı var şarkısı biraz önce çalmıştı, ona gitti, onlar için geldi bu güzel şarkımız. Evet yine gelen diğer mesajlarda bu arada Bülent Rengin'den ve annesinden de oğulları Arda Rengin'e bayramlarını en içten dileklerini kutluyorlar ve koğuş arkadaşlarında selamlar sevgiler olsun demiş. Sevgili Bülent abiye buradan selamlar sevgiler yolluyorum. Evet ondan da Arda Rengin'e ve arkadaşlarına gidiyormuş. Evet onlar için gidiyor. Evet yine biraz önce EP Gülü'den Sabah Olmadan şarkısı gelmişti. Alihan Coşkun armağan edildi. O şarkı Sabah Olmadan adlı şarkı onlar için geldi sevgili dostlar. Ben diyor Okan Yazıcı, kapalı yatan babam Mustafa Yazıcı, kardeşim Taner Şahin, Rahman Korkmaz, Kerem Sekmen, Ozan Çuha, Resul Acar, Samet Yıldırım, Uğur Akın, ismini aklıma gelemeyen tüm dostlara kardeşlerimin bayramını kutlarım diyor. Okan Yazıcı yollamış ve Mustafa Yazıcı abimizin de bayramı mübarek olsun. Bu arada selamlarım olsun. Evet yine sevgili Merdo şu an bizi Gürcistan'dan dinliyormuş. Evet Gürcistan'dan dinliyor. Ona da buradan selamlar sevgiler yolluyorum sevgili kardeşim Merdo'ya. Merdo'dan da tüm dostlarına kardeşlerini bayramına eşlen dileklerini kutluyorum Murat abi diyor. Senin de diyor. Evet onlar için de gidiyor. Evet yine gelen diğer mesajlar var. Şöyle baktığımda sevgili dostlar. A7 koğuşunda Samet Yıldırım'a, farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim Yaşarcan, Kaplan, Batuhan, Pehlivan, Yasin Ay, Samet Mutlu, Servet Ağacı, Mustafa Angay, Cinçer Çarıkçı, Yiğit Kan Demir, Tuna Çakır, Kadir Özdemir, Okan Arslan ve yine demişler Soner Cılız, Sefa Ay, Onur Can Güven, Mert Can Yüsöler, Fatih Globalız, Aydın Kutbay, Pasa Paşa, Baran Yılmaz'a kardeşime selam ederim. Yanımda olan Umut Öztürk'e, Ömer Çelik, Kadir Eres, Efe Özkan, Muke Dayı'ya, Ahmet Coşkun, Alihan Coşkun, Can Galın, Arif Soydaş, Muhammed Rengin, Muhammed Durgun, Tamer Karaslan, Bektaş Akgüz'e, Enes Güderoğlu'na, Canbay Volker demiş ama bu şarkıyı çalmıyoruz. Daha önce de söylemiştik. Çalamıyoruz bu şarkıları. Evet sevgili Samet Yıldırım'a da selamlar olsun bu arada kardeşime. Uğur Akın'a da. Evet, Murat Tağan'a da tabii ki, ona da selamlarımı yolluyorum. Geldi mesajlar. Murat Tağan demişler. Ahmet Can Yapar'a, Niyazi Demirtaş'a, Ali Demirtaş'a, Eren Yuşarlı'ya, Samet Çakmak, Ahmet Coşkunsu ve Doğan Coşkunsu, Barış Aktaş selam olsun diyor Murat Tağan. Salih Kaba'ya, Orhan Bayrak, Yusuf Üstün ve Kürşat Sarıoğlu, Baran Samet Fukula, Yavuzan Melek, Sefa Ay, Fatih Akalmaz'a selam olsun. Ve yine Bora Taşkın, Bertu Akgün'e, İsmet Can Özgür, Samet Polat, İlhan Seven, Recep Özden, Muhammed İlgöz'e selam olsun demiş. Ve yine Kürşat Sarıoğlu, Yusuf Üstün, Samet Çakmak, Doğan Can Yörük, Can Çolak, Emin Ateş'e, evlatlarım Taylan Dicle'den, Kulo Kalk, Gülo Kalk Gidelim şarkısı armağanım olsun diyor. Ben Murat'tan hayırlı yayınlar olsun abi. Bütün İslam aliminde bayramı kutlu olsun diyor. Senin de bayramın mübarek olsun demiş. Selamlar olsun kardeşimiz. Eyvallah. Evet, ona da selamlar, sevgiler yolladık. Selamünaleyküm, ben Serkan Dadak. A26 koğuşunda yatan kıymetli kardeşim Mücahit Ayaz'a ortalama selam olsun. Bayram mübarek olsun. Bütün güzellikler sizin olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi bayramlar Murat abi. İyi, kolay gelsin. Serkan Dadak yollamış. Mesajı iletmiş. Onda için gitmiş. Evet, yine gelen diğer mesajlar. Yağmur İptaş'tan B8 koğuşunda yatmakta olan değerli eşim Sezgin İptaş'a bayram mübarek olsun. Ellerini öpüyorum. Kızlarını da öpüyor. Bundan sonraki tüm bayramlar beraber geçirdiğimiz inşallah. Can parçam, seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Halit Bilgiç'ten Seni Düşünmek şarkısını armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Bu şekilde gelmiş mesaj. Evet, yine gelen diğer mesajlar. Abi hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Ben Tahir Orhan. Samsun TTP 10. koğuşta yatmakta olan abim Murat da Orhan'a çok çok selam iletirim. Bayramı kutlu olsun reisim. Bu aylık geçirdiğimiz son bayram olur inşallah. Şu anda aramızda mesafeler, duvarlar olsa da kardeş, yer, mekan, zaman fark etmez. Her zaman yanındayım kardeş. Seni bekliyoruz. En kısa zamanda sabır demiş. Tahir Orhan yollamış. Mesajı iletmiş onun için. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımızda etti demişler. Selamünaleyküm, ben Sefa Köse. T tipinde C10 koğuşunda kalan reisim Sinan Kara, İsmail Demir, Mustafa Moral, Zekai Eren Mekter, Celil Can İzli ve Oğuzhan Kurtoğlu, Ersan Akçay, Orhan Karadeniz, dedem Hakan Polat'a, Cansın Bekir Yiğit'e selam Bakırdır. Allah'a emanet olun. Tüm dostlarımızın bayramı mübarek olsun diyor. Ben Betül Kılıç, Samsun T tipi cezanında olan canlarım Sevda Köse, Alina Gölge, Kıymet İlgen, Kule 1, Halime Kurt'a, Tuana Yıldız'a, Asena Vanlıoğlu, Elif Kaya, Nurtaş Merve Sekmenoğlu, Fatma Coşkun, Gürnur Çal, Muazzez Yeşil Yaprak, Ceyda Çakıcı, Gamze Görür, Gizem Tunca, Yaren Bülbül, Hilal Şeker, Seda Türkmen, Gamze Yakovan ve kardeşim Bekir Yiğit'e, Furkan Alper, bayramımız mübarek olsun, umudunuzu yitirmeyin. Bıraktığınız yerde sizleri beklemekteyiz diyor. Allah'a emanet olun diyor. Betül Kılıç yollamış mesajı. Evet, onlar için gidiyor. Evet, yine gelen diğer mesajlarda selam demişler. Evet, şöyle bakayım. Samsun Kapalı'da yatan dostlarım Gamze Çalışır, Asena Afra Vanlıoğlu, Sibel Kaya, kaç yıl geçerse geçsin, hangi koşullar olursa olsun, saat kaç olursa olsun, beni buradan al dediğiniz an size gelip oradan alacağım. Çaresizlik nedir deseler, cezaevi kapısı kardeşini bırakıp evet yalnız dönmek derim diyor. Sizleri kocaman öpüyorum. Emircan İğrenç, Can Dostum şarkısı çalarsanız seviniz. Kübra Berlin yollamış. Evet, yine Samsun Kapalı'da yatan kardeşim Gamze Çalışır, Asena Vefanlıoğlu, Sibel Kaya, benim de sırtımı yere

Alp, Sefa, Başarı, Savaş, Beldek ismi aklıma gelemeyen kardeşlerime bayramları kutlarım diyor. Okan Yazıcı yollamış bu mesajı. Onlar için gitti. Evet dostlar, yine gelen diğer mesajlar var. Öncesinde şarkılar var. Şarkılar bir gelsin. Sonrasında isteklerle devam edeceğim.

Evet, istenilen şarkılardan bir tanesi geliyor. Serkan Deri için istemişti. Eşinden armağan edilmişti. Seviyorum kalbim, dualarım seninle bir an önce kavuşmak dileğiyle dedi işte. A22 koğuşunda yatan Serkan Deri için eşinden Müslüm Gürses'ten seni yazdım şarkısı. Armağan olsun sevgili dostlar.

0: Kirari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında Kirari Saatler'desiniz.
2: İşte sevgili dostlar, beatimiz tüm güzeli devam ediyor. Evet, gelen mesajlar var, onlarla devam edeceğiz. Bu arada yine baktığımda sevgili dostlar, şöyle bakalım. Evet, ne demişler? Samsun B8 koğuşunda yatmakta olan Sezgin İptaş'tan kader birliği yaptım. Kardeşlerim, dostlarım Serkan Kusubaşı, Kerem Kadoğan ve Eren Çimik ve Emir Kabadayı, Samet Özalp'e, Recep Tunca, Halil Özdere, Turgay Demirtaş'a, Hasan Tüfekçi, Efe Tüfekçi ve Orhan Atmaca, Hakan Ayvaz, Buğra Gence, Alaaddin Çırak, Bekir Turan, Onurcan Güven, Selahattin Kara, Cihan Bektaş, İbrahim Bedük, Bertcan Güç'e Sadık Şarkılar Armağan Olsun denmiş mesajında. Evet, bu şekilde iletilmiş, onlar için gidiyor. Evet, yine gelen diğer mesajlar var, onları yollayacağım. Evet arkadaşlar, şöyle baktığımda yine şarkı Merdo'dan demişler. Evet, Merdo'dan tüm dostlarına, kardeşlere çok selamlar var. Merdo'ya da bizden selam olsun. O da Murat abi bayram mübarek olsun demiş tekrar. Eyvallah kardeşim, sağ olasın Merdo. Evet, yine gelen diğer mesajlar var. Şöyle bakalım ne demişler. Evet, ben Alihan Coşkun, gurbette Erzurum Oltu'da T tipi, kapalıda saygıdeğer abim Kemal Sarıköse, Reis Samet Yıldırım, Efkarlı Ahmet Coşkun, Umut Öztürk'e, Muki Dayı'ya, Ebu Bekir Sarıoğlu, Samet Can Galın, Kadir Erez'e, Kaan Dorukan, Tamer Karaslan, Ömer Faruk Çelik, Teksas Doğukan Akduman, Volkan Demirci, Urfalı ve Ali demişler. Ahmet Seçkin, Cemal Çatubay, Dıgıl Ali, Oğuzhan Kurtar, Muharrem Durgun, Mustafa Yazıcı, Bektaş Akgüze, Enes Güderoğlu, Recep Canas, Umutcan Özcan, Serdar Çelik, Mert Akta, Arif Soydaş, Muhammed Ediz, diğer koğuşlarda yatan İsa Doğan'a, Mesut Delikanlı, Volkan Savaşçı, Furkan Aydın'a, Furkan Işık'a ve tüm aile koğuşuna, Ali Akkurt'tan bizi bu hallere koyan biri var şarkısı armağan olsun diyor. AC her yerde demiş. Alihan Coşkun yollamış mesajı. Evet, onlar için de gidiyor bu güzel şarkılar ve yine tabii ki listemize yayınlanan diğer mesajlara da devam edeceğiz. Evet, tamam, bu şarkıyı listeme dahil etmişim. Birazdan o da gelecek. Şu hızlı bir şekilde şurayı da bir okuyalım. Evet, yine gelen mesajlar var. Merhabalar, iyi yayınlar. B10 koğuşunda yatmakta olan abilerim, kardeşlerime, Seyit Aslan, Bostancı, Serhat Büyükişler, Kaan Göktaş, Alaaddin Çırak, Enes Özdemir, Yakup Çelik, C7 koğuşunda yatmakta olan kardeşlerim, abilerime, Şerafettin Dirijan, Serdar Öztürk'e, Furkan Karagöz'e, Ufuk Erol, Furkan Aydın ve Nafız Batkal, Samet Bostancı'dan geçmiyor günler, Ahmet Kaya, bayramınız mübarek olsun, özgür günlere görüşmek dileğiyle demişler mesajda. Evet, yine gelen diğer mesajlarda İsmail Türk'ten Nazlı Canım adlı şarkı istenmiş. Eda Aydın'dan Kübra Taş'a, çok seviyorum seni kardeşim, en çok da bu gece aklımdasın, içim çok buruk demiş mesajında. Evet, iletilmiş, bu şekilde gelmiş mesaj sevgili dostlar. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben C3 koğuşundan Polat Bıçak, Gökhan Güçer, Necmi Akkuş, Ufuk Güldaş'a, Ufuk Akın'a, Can Gücer'e, beni tanıyan abi ve kardeşlerime bayramını kutluyorum. Efo'dan Bu Hayatı Ben Seçtim şarkısı rica ediyorum. Benden dostlarıma armağan olsun denmiş mesajda. Evet, cümleden selamünaleyküm, iyi akşamlar. Ben Ozan Yazıcı. Sadık şarkı Samsun T-Tipi cezaevinde yatan Reis Fatih Sancak, Samet Polat, Muhammed Altaş'a, Yusuf Doğan'a, Fatih Akalmaz'a, Samsun Açık'ta yatan demiş Berke Kırdemir, Anıl Yalçın, Kavak Açık'ta yatan Ferdi Diril'e, Emirhan Arana da selamlar olsun denmiş mesajında. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Merhabalar, iyi yayınlar. Ben diyor İrem yollamış. Samsun T-Tipi cezaevinde B6 koğuşunda yatan Murat Taşkın'a, Masum Kırmızı Gül'den Melekler Allah şarkısı armağan ediyorum. Kimisi bayramda çıkıp gelir, kimi de çıka gelse bayram gelir. Sadece bir günümüzü çıkıp geldiğinde bayrama çevirme umuduyla. Hayatım, seni çok seviyorum, bayram mübarek olsun diyor mesajında. Tamamdır, şarkı listeme dahil olmuştu. Evet, bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Ben diyor Vezir Köprü'den Berkay Yılmaz. A2 koğuşunda Büşra Çaycı ablam. Seni çok özledim, inşallah çabuk çıkar kavuşuruz. Mavi gözlü ablam. Benim koğuşta bulunan Ayşegül Uluç'a ablama selam söylüyorum. Abla sana emanet. A2 koğuşunda yatan kader mahkumlara selamlarımı söylüyorum. Gamze Şeker'den Ayşem parçasını çalarsan seviniz, iyi yayınlar dileriz demişler. Mesaj bu şekilde getirmiş. A30 koğuşunda yatan diyor Doğukan Kocaman abime sevgi saygılarımı, yarın işini halledeceğim. Yusuf Gezer, Metin Işık'tan Aydan Güzel şarkısı armağan olsun denmiş. Mesaj bu şekilde getirmiş. Onlar için gidiyor. Evet, yine selamünaleyküm. Ben 11. koğuşta yatmakta olan Enes Karapelit. En başta değerli kıymetli abilerim Miran Sayala, Nazım Bilgin, Haluk Berber, Mustafa Okan Çolava ve Murat Çelik, değerli kardeşlerim Görkem Dircan'a, Yaşar Can Kaplan, Muzaffer Adnin, Emircan Özdemir, Ozan İkbal, Salih Çelik Kanat, Hasan Can Özırmak ve demişler. Evet, ve Emrecan Köseoğlu, Erdoğan Kansız ve yine Kansız Kaan Albayrak, Fatih Bilgin kardeşlerime selamlarımı iletirim. Bayramları kutlarım. Müslüm Gürses'ten Kısmeti Kapanmış şarkısı tüm sevenlerimize armağanımız olsun. MSN'in kardeşler her an her yerde iyi yayınlar demiş. MSN demişler, o şekilde yazılmış. Evet, gelen diğer mesaj. İyi yayınlar, kalbimde senin adının şarkısını Samsun Kabak Açık Cezalı yatan Akın Yiğiter'e armağan olsun. Bir kez gülsen bin kere severim seni, iyi geceler ömrüm demiş. Evet, tam şarkılar listeme dahil olmuştu. İyi yayınlar demişler. Evet, burada ne var? İki tane var burada. Şurada kaldık. Onu ben işaretliyorum. Evet, şarkı geliyor. Sonrasında yine ben buradayım arkadaşlar.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
0: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
2: Evet dostlar, bittiğimiz yüzde tüm güzeli devam ediyor. Evet, iyi yayınlar. Ben Nurgül. A1'de yatan yol arkadaşım, güzel kokulum, yavrum Sude Naz Ateş'in ve oğullarım Uğur Akın ve Umut Akın bayramlarını kutluyorum. Az kaldı, sabır. Sizleri çok seviyorum. Metin Işık'tan Hasret Koydum adını şarkısı onlara gelsin diyor. Dinleyicimiz bu şekilde gelmiş. Evet, yine gelen mesela. İyi yayınlar. Ben C27 koğuşundan Samet Coşkun'un kızı Zeynep Coşkunsu demişler. Samet Coşkunsu'nun kızı Zeynep Coşkunsu. Babacım seni babacım diyor. Seni çok seviyorum. Dakikan yok zannediyor. Olabilirsin ama 30 dakikan varmış. Beni arar mısın? Aramanı bekliyorum. Kendine çok dikkat et. Emre Temiz amcama da selam et olsun diyor. Evet, Samet Coşkun'un kızıymış. Zeynep Coşkunsu aramasını bekliyor. Evet, yine canımız kardeşimiz Enes Çorlu'ya Nuray Hafiftaş'tan Toza Döndüm şarkısı armağan ediyorum. Bayram mübarek olsun. Onu çok seviyoruz. En güzel günler görüşmek dileğiyle demiş dinleyicimiz. Evet ya Küboş, ben buradayım. Her zaman senin yalnız bırakmayacağım. Sen yeter ki iyi ol, mutlu ol. Bir an önce görüş gününün gelmesini bekliyorum. Seni çok özledik. Üzerine ört, hasta olma. Yarın yine seninle radyo başında olacağım. Seni çok seviyorum. Kocaman öpüyoruz. Rabbime emanet ol, kurban olduğum. Emre Yalçın'dan Kübra Taş'a, Selda Bağcan'dan Kirvem adlı şarkı istenmiş. Evet, yine devam ediyoruz arkadaşlar. Ben Arif Soydaş demiş. Arif Soydaş. Buradan can dostum Miraç Çoruk'a, Serdar Çoruk'a selam olsun. Özgü günlerde kavuşmak dileğiyle kardeşim. Nazım Bilgin, Abdullah Yazıcı, Osman Yazıcı, Neco Bostan, Fatih Bilgin, Miran Sayal, Servet Ace, Yaşarcan Kaplan, Görkem Dirijan, Özcan Karakoç, Farican Peközer, Dinçer Çarıkçı, Emre Eli Boler ve Gökhan İpek ve şu anda kader birliği yapmış olduğumuz Aydı Koğuşu'ndaki abim canım Samet Yıldırım'a, Alihan Coşkun, Ahmet Seçkin, Mustafa Yazıcı, Recep Can Caz'a, Ömer Faruk Çelik ve Samet Can Galın, Umut Öztürk'e, Kadir Erez'e, abi ve kardeşlere kurban bayramını kutlarım. Azer Bülbül'den Ayrılık Ölümden Zormuş şarkısı. Tüm sevenlerimize, abi ve kardeşlerimize armağanımız olsun demiş dinleyicimiz. Bu şekilde ulaşmış mesaj kutusunda. Kardeşim kolay gelsin, bizim bekliyoruz demiş. Gönlümden kalbime Uygar Doğanay'dan Bela Olurum şarkısı demiş. Gönlümden kalbime Uygar Doğanay'dan Bela Olurum şarkısını sevdiğime Ebru'ya armağan ediyorum. Seni çok seviyorum hayatım. Anlamı rüyanda beni gör. Seni kocaman öpüyorum. Aldığım nefesim dualarındasın. En kısa zamanda nasip olsun Allah'ın izniyle demiş. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Evet, bu şekilde yolladık. Evet, yine gelen diğer mesajlar, şöyle bakıyorum, tamamdır. Bir şarkı var, gelsin mi? Gelsin bakalım, hemen gelsin.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında Mimari Saatler'desiniz.
2: Evet sevgili dostlar, BİT'imiz devam ediyor. Tam 105.0 frekanslarında DJ Murat'la olan BİT'inizde. İyi yayınlar, kolay gelsin. Samsun T-Tip'i cezaevinde C2 koğuşunda kalmakta olan diyor. Biricik amcam Recep Çakıroğlu'na bayram mübarek olsun. Amcam seni çok seviyorum. İnşallah tez zamanda kavuşmak dileğiyle. Sesimizi ona ulaştırdığınız için çok mutlu oluruz. Hayırlı bayramlar olsun demiş dinleyicimiz mesajında. Evet iyi yayınlar Murat abi, ben Buket demişler. Çarşamba T-Tip'i cezaevi A3'te yatan kardeşim Batuhan Pehlivan, seni çok özledim oğlum, pazartesi yanındayım Allah'ın izniyle, babamın da selamları var, kendine iyi bak. İstek şarkım Nevin Doğanay, benim seni görmem lazım şarkısı armağanım olsun demiş bu kardeşimiz. Evet A7 koğuşunda Gamze Erez'den eşim Kadir Erez'e Azerbaycan'dan ben seninle mutluyum şarkısı armağan olsun denmiş. Dinleyicimiz bu şekilde yollamış mesajını. Senin evinde, senin yatağında uzanırken bile eksik olan tek şey sendin bir tanem. Seni o özlemle diyor. Yanında sen olmayıncayı gönderiyorum sana Kıvırcık Ali'den. Seni o kadar çok özledim ki yokluğunu her gece biraz daha derinden hissediyorum sevgilim. Hasretin en derin yerinde seni bekleyen nehir. Nur'dan Yusuf Ayaz'a demiş. Mesajım ona gelsin demiş. Evet yanımda sen olmayınca şarkısı Kıvırcık Ali'den istenmiş. Evet bu şekilde iletilmiş mesaj sevgili dostlar. Evet yine güzel bir şarkı var. Bu şarkıyı yollayacağım. Sevgili Bülent Rengin, sevgili abimiz Bülent Rengin'den şu anda balkonda seni dinliyoruz diyor, yengenle diyor. Evet biz balkonda oturuyoruz. Gözlerimiz sulu kurusu fidanım çalar mısın? Fahri Can Peki Özler'e, Ersan Akça'ya, Emre Can Bilir'e, Uğur Vural'a demiş. Ve Arda Rengin'e de armağan olsun. Bayramlarını kutluyorum enişten dileklerimle demiş. Evet Bülent Rengin ve tabii ki yengemizden armağan edilmiş. Bu güzel şarkı onlar için gelmiş. Evet bu arada yine sevgili dostlar devam ediyoruz yine gelen mesajlarla. İyi yayınlar. 18. koğuşta yatan sevgili Mustafa Angay, neyin varsa sensin, neyin eksikse yerine sensin. Nefes aldığım sürece her şeyimsin, seni çok seviyorum. İstek şarkım Mehmet Erdem'den Sensiz Ben Olamam adlı şarkı istenmiş sevgili dostlar. İşte şarkım geliyor, sonrasında yine ben buradayım.

işte. Vallahi on numaralı bir şarkıydı değil mi? Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada yine gelen mesajlar vardı. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum demiş dinleyicimiz. Bu arada şu fon müziğini bir gelmem lazım. Birazdan okuyacağım. Bir saniye.

Evet işte Bihter'imiz devam ediyor arkadaşlar. Bu arada ben biraz rahatsızım yani nedense. Öksürük var. Bugün bir aksilik oldu. Böyle arada böyle geliyor ama bazen kesiyor. Evet şöyle bakalım hemen. Merhabalar, yayınlar diliyorum. Ben Aysun Atalar. Samsun T-Tipi kapalı cezaevinde yatan C11 koğuşunu yatan Fatih Çetin arkadaşı Seyit Ahmet Aksoy'a ve koğuş arkadaşlarına, C22 koğuşunda yatmakta olan Tarık Dede, Fatih Karaaslan ve koğuş arkadaşlarına Ali Kırık'tan Bu Şarkı adlı şarkı çalabilirseniz çok seviniriz. Fatih Çetin, Tarık Dede, bizleri merak etmeyin, bizler iyiyiz. Biz sizi düşünüyoruz, sizi özlüyoruz. Zaman çok zor geçiyor ama kavuşacağız. İyi olun. Aklınız sizde, sizin de iyi ki derim demiş mesajında. Evet, Aysun Atalar yollamış mesajı ve bir şarkı istemiş bizden. Tamamdır, yollayacağız. Evet, Ali Kırık'tan Bu Şarkı adlı şarkı geliyor. Evet, şarkıya girmeden önce tabii ki gelen istekler vardı. Şu istekleri de bir okuyalım. İyi yayınlar. 18. koğuşta yatan sevdiğim Mustafa Angay. Neyin varsa sensin. Neyin eksikse yerine sensin. Nefes aldığım sürece her şeyimsin. Seni çok seviyorum. Mehmet Erdem Sensiz Olamam adlı şarkı istenmiş. İyi yayınlar diliyorum. Samsun TTB Ceza ve A7 koğuşunda kalan Tamer Karaaslan ve koğuş arkadaşlarına Sibel'den sırrına erdim. Gönül Atalay'dan demişler. Mesaj bu şekilde gelmiş. Evet, yine gelen diğer mesajlar. Seni evinde, senin yatağında uzanırken bile eksik olan tek şey sendin bir tanem. Şimdi o özlemle yanımda sen olmayıncayı gönderiyorum sana. Kıvırcık Ali'den. Seni o kadar çok özledim ki yokluğunu her gece biraz daha derinden hissediyorum. Sevgilim, hasretin en derin yerinde seni bekleyen Nehir Nur'dan Yusuf Ay'a demişler. Evet, Yusuf Ay'a gelsin demiş. Nur yollamış. Nehir Nur yollamış mesajı. Evet, yine gelen diğer mesajlar. İyi akşamlar. A20'de olan eşim Burakcan Aslan. Aşkım, bugün tekneye geldim. Tekneye geldik. Gayet güzeldi. Evdeyiz şimdi. Ablamlardayız. Çok selamları var. Seni çok seviyorum aşkım. Tek düşündüğüm şey sensin kocam. Ömrüm. Allah'a emanet ol. İyiyim kocam. Merak etme. Kendine iyi bak. Seni çok seviyorum. Hani büktüm büktüm şarkısı rica ediyorum demiş dinleyicimiz mesajında. Tamamdır. Evet, var mı başka? Şöyle bakalım. Tamam, bunu okumuştuk. Bu da tamamdı. Şöyle bakalım. Tamam, bunları okuduk herhalde değil mi? Tamam. Bu da tamam. Evet, şarkıları yolluyoruz. Şarkı var. Güzel bir şarkı var. İşte... Kalbimde diyor senin adın. Tızlar. Sevgili Samet Ayna'dan Gönlünün Sultanı. Nursena Asına, Nursena Çalarma diyor. Bu güzel şarkı ona da gelsin. Onlara gelsin.

Evet sevgili dostlar, bu şarkı benim şarkım demişti. Ali Kırık'ın güzel şarkısı gelmişti. Fatih Çetin'e ve yine Tarık Dede'ye armağan edilmişti. Aysun Atalar tarafından armağan edildi o şarkı. Evet, kısmeti kapanmış artık şarkılar listemde arkadaşlar. Hepsi geliyor sırayla. Ben buradayım daha henüz.

Evet sevgili dostlar, BTR'miz devam ediyor ve yine gelen mesajlarda Nehir Nur'dan Aslan abisi Osman Ay'a gelsin. Abi İsmail Türk'ten Adam Var şarkısı armağan ediyorum. Gücüyle ayakta duran, sabırla dimdik kalan adamlara yakışır bu türkü. Yani sana abim, Rabbim her zorluğun ardından ferahlığını nasip etsin inşallah. Allah'ım sabrınızı artırıp yardımcınız olsun inşallah. Rabbim size zeval vermesin. Dualarım her zaman sizin abim, demiş mesajında. Evet, bu şekilde gelmiş mesaj sevgili dostlar ve tabii ki şarkılar listeme dahil olmuştu. Onları yollayacaktım. Onları da yollayacağız. Evet, yine gelen mesajda da merhaba Murat Bey, kolay gelsin. Müslüman alemin bayramın en içten dileklerini kutluyorum. Abi koşuna yatan İknur Tibet'e, Alina Olgun'a selamlar, mesafeler uzak olsa da gönüller birdir. Dayımın kızı, yalnız değilsin. Olmayacaksınız da. Herkes konuşur, biz yakışır. Bu parçam sana gelsin. Evvel Yılmaz'dan Firari Mahkum adlı şarkı armağan edilmiş. Evet, bu şekilde gelmiş. Evet, yine gelen mesajlarda MHP meclis üyesi C22'de ve Bafra cezanda olan Hazar ve Sefa Başarı'da Vezikköprü cezanda yatan Serdar İslamoğlu'na gelsin denmiş. Evet, MHP meclis üyesi sevgili İlkay Erkan tarafından armağan edilmiş istek. İlkay Erkan'a da buradan selamlar, sevgiler olsun bu arada. Evet, işte sevgili dostlar, yine gelen diğer mesajlar. Selamünaleyküm, ben Okan Yazıcı. Kapalıda yatan olan Mustafa Yazıcı kardeşim, Fatih Bilgin'e, Nazım Bilgin'e, Miran Sayar, Haluk Berber, Yılmaz Berber, Kerem Sekmen, Ozan Çula, Uğur Akın'a, Taner Şahin, Fahri Can Peköz'ler, Rahman Korkmaz, Aslan Evlat, Can Hiçbir Şey Sıkma Abi, arkanda Çınar Abi, Çınar Abi kardeşlerimiz, bayramınız kutlu olsun. Özel günler çalışmak dileğiyle. Özel günler kutlu, düzeltiyorum. Çınar abi diyor, kardeşimin bayramını kutlarım, özel günlerde çalışma dileğiyle demiş. Bu şekilde yazmış. Okan Yazıcı yollamış mesajı. Evet, onlar için de gelsin güzel şarkılar. Evet, yine gelen diğer mesajlar var mı? Şöyle bakalım yine. Tamamdır. Bunu da yollayacağım birazdan. Evet, şarkılar var. Bayağı bir şarkı var burada. Onları yolluyorum sırasıyla.

0: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Murat yayında.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: saatlerdesiniz. Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: İşte sevgili dostlar, bitirimizde şarkılar var. Onları yollayacağım tabii ki bu arada. Evet, şöyle bakalım. 973 ben kralım. Evet. O zaman ben kutlamış oldum ilk ay. Evet, şöyle bakalım yine sevgili dostlar, neler vardı en son. Evet, gelen mesajlarda ben Yalçın Coşkun, A7 koğuşunda selamlar. Zor zamanlar gelip geçer ama güçlü duran insanlar hep hatırlanır. Umudunuz hep canlı, moraliniz yüksek olsun. Birlikte güldüğünüz, birbirinize destek olduğunuz nice güzel günler sizi bekliyor. Güler Duman Umudum Var şarkısı armağan olsun. AC her yerde demiş mesajda. Evet, yine sevgili Merdo kardeşime buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Evet, ona da gelsin güzel şarkılar. Evet, Merdo da Gürcistan'da şu an. Evet, Gürcistan'a buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Ondan tüm dostlarına çok selamlar var. Merdo bu şekilde iletmiş mesajı, onlar için gidiyor. Evet, yine demiştim neler var. Şöyle baktığımızda yine kutumuza sevgili kardeşim Samet Ayna. Evet, ne demiş? Ben Samet Ayna, aynı cümleden selamun aleyküm diyor. Selamun aleyküm. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı kutlar hayırlara vesile olmasını dilerim. Buradan canım kanım abim Uğur Demiröz'e selam olsun. Ayrıca gurbetteki ve cezaevlerinde olan abilerim Sercan Tokaca, Tuncay Cara, Recep Candan'a, Engin Ündürcü, Güney Çakıroğlu, Uğur Vural, Hamdi Samet Mutlu, Talha Ünveren, Enes Ulaş, Berat Dişikara, Savaş Beldek, İbo Şeker, Zafer Özfalcı, Mesut Can Asma, Mert Can Asma, Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Ayan Sisko, Yaya Sisko, Gülkan Saf, İbrahim Kocabıyık, Hüseyin Demiraya, Kadir Birinci, Can Alpe, Batuhan Aksu, Barış Temel, Barış Semize, Cengiz Han Sürücü ve bizi seven sayan tüm dostlara selam olsun abi. Uğur Demiröz'ün tüm dostlarına selamları var. Bayramlarını en içten dileklerini kutluyor. İstek şarkım demişti ve şarkıyı yollamıştık. Onlar için geldi. Evet, biraz önceki şarkı Aşığım Sana şarkısı da yine Samet Aynadan kalbinin sahibi olan kıymetli değerlim Nusra Çalığa gelsin demişti. Onlar için de geldi o güzel şarkı sevgili dostlar. Evet, bu şekildeydi. Evet, gelen mesajlar var. Onları da yolluyorum. Yavaş yavaş da onlara yer veriyorum. Şarkılar var. Hemen şarkıları yollayalım. Sonrasında yine ben burada olacağım sevgili dostlar. Tabii ki ne yollayacağız? Sırada şu şarkı vardı. Hemen yollayalım bu şarkıyı.

0: Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
2: Murat yayında.

İstenilen şarkılar bunlar. Ben saate şöyle baktığımda çift 0.43'ü gösteriyor. Yani yavaş yavaş sonlara gelelim. Şarkılar bakayım, hesabım var bilebilirsen. Diğer şarkılar listeme dahil olmuş. Evet, onlar da geliyor yavaş yavaş sevgili dostlar. Şöyle bakayım. Evet, sevgili kardeşim bir mesaj var, onu okuyacağım. Evet, selamun aleyküm demiş. Hayırlı geceler olsun. Kardeşim Erdal Atik yollamış. Ben öncelikle bütün kader mahkumuna selam yollamak istiyorum. Samsun'da yatan kardeşim, ilk başta Kral Reis Uğur Demiröz'e, Sercan Tokac'a, Samet Aynay'a, gurbette yatan kardeşlerim Serdar İslamoğlu, Kaşa Serdar'a ve Onur Güven'e, Porta Onur'a ve nice adını sayamadığım kardeşlere benden armağan olsun. Müslüm Gürses'ten Gönlümden geçen bir şarkı armağan eder misiniz? Elbet bir gün kardeşler. Arkadaşlar demiş. Evet, Erdal Atik yollamış mesajı. Evet, bu arada Karton Kint dükkanı sahibi sevgili Erdal Atik, tamamdır. Yarın konum at, ben geleceğim yanına. Evet, bu arada tamamdır, ben geleceğim. Evet, böyle bakalım yine gelen diğer mesajlarda var mıydı? En son ne yapmıştık? Biraz önce güzel şarkı vardı, Toza Döndüm şarkısı. Alihan Coşkun'a gelmişti, onun şarkısıydı. Ona yolladık. Sevgili Yalçın abi de selamlar olsun bu arada. Evet dostlar, yine söylemiştim, vedamı gerçekleştirelim olmazsa. Bu arada yine sevgili kardeşlerime Samet Yıldırım, Hamdi Samet Mutlu, Yasin Ay, Miran Sayal, Mert Güneş'e, Samet Aynay'a ve Alihan Coşkun'a, Muammer Onay'a, Niyazi Onay'a, Emre Yana sevgiler selamlar olsun kardeşlerime. Murat Tağan'a, yine Çihan kardeşime de, Hakan Polat'a ve yine Erkan Şirin'e de selamlar sevgiler yolluyorum. Tüm dostlara selamlar sevgiler olsun. Selamlarımı yolladıktan sonra da vedamı gerçekleştirir mi? Cumartesi ve pazar gününe kadar yokum arkadaşlar. Cumartesi saat 5 ile 8 arasında, pazarda 18'de gece saatlerine kadar buradayız. Kader Mahkum İstek programında. Bu arada Instagram adreslerim belli. Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor arkadaşlar. Evet, Instagram adresini ekleyin. Instagram adresi önemli. Evet, Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor. Ekliyorsunuz ve son paylaşımlara beğeni yapıyorsunuz. Sevgili dostlar, takip alın. Oradan birazdan bakacağım zaten. Evet, tüm dostlara selamlar sevgili olsun. Ben yoruldum, kaçmak üzereyim. Kendinize iyi bakın. Bay bay. İyi bayramlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. İşte son şarkım var. Onunla vedamı gerçekleştirelim. Bay bay. Görüşmek üzere.

yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret benim senden sonraki halini.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Beni bilen herkese and olsun ki bu aşkın sonu ister karanlık bir zindan, ister zulüm, ister ölüm olsun. Seni almadan senden vazgeçmem ben. Seviyorum işte.